3 yılını ölçem kılıp yepyeni hayatınızda başlayın. Kelgüsü 3 yılını kandak ötküzüsüz, 3 yıldın keyin nerede bolusuz, kandak turmuşka erişisiz.

Büyük gayını riyallık aylandırış üçün aval küreş neşana buluşu gerek. Karısı ışıklıganın paydası yok. Adamın en azaplaydıgan iş del neşana bulmaslıq. Aldı bilen kiçik gerek bir neşan tiklan. Meselən 100 milyon pul depiş. Wang Jianlin'nin bu gibi tor dünyası da gol kozuğan idi. Bu cümlenin aldı kendindeki kurlanı kozsaq, bu əsli aynı çağdaki Venda'nın xalqara yüzlünüşteki tuncu qadamdik neşanı. Şu çağda bazıla Wang Jianlin'ni karısığı gəp qıldı deydu. Ama Wang Jianlin nişan bulğandıla küreş boludu. Nişanğı toluq yetalmasak mı? Pekat bir kısmını orındasaq mı yesap? Gayı mı? Sahnı mı? Asta asta zor yedu, dəp qaraydı. Üç yıllık nişan yeşip analiz qıldığan nərsəməz. O goya qaranğı keçide yorup durğan kutup yıldızı qoxşaş, sizge toğru yönlüşünü körüstüp durdu. Arlıq nesaplap çıqalmaysız, ama onun şu yerde barlıqını, sizini kütüp durğalıqını bilisiz. Planın tuncu qadımıyla üç yıllık nişanını yılğa ay küngü parçalaşqa aldırman. İkinci qadamda nişanını təpsilliləşdirdiğan çağda yıllık, pəsillik, 21 günlük, həbdilik nişanlığı parçalavasınız boludu. Bir yılınızdaki 8760 saat bir qıtımlıq marafın cügürüşkü oxşaydı. Bir saat vaqtımı sırap qılıb etişki bulmaydı. Ama yılın 5-i dala, bir yıldaki her bir saat vaqtını aldıra pilalı valgılı bulmaydı. Uzaq sozluğa marafıncı musabını 100 metrdən küçəb yugurduğan 420 bölək parçalı ilişki boludu.

5 yıllık, 10 yıllık planını gaye edeyimiz. Gaye çokun buluşu gerek. 1 yıllık planını konkret yazıbilip, kompüterinizden ekranıga çıkırıp alsanız mı, besip çıkırıp, karvatının beşiğe esip koysanız mı boludu. Her vakit əsti tutuşunuz üçün közgeçelik tırdığa yerge koyun. 1 yıl 365 gün, xeyli köp işlerini özgertişge etudu. Ötken 1 yılgı nazar saladığan bolsa, kançılığan adamlarının ösüp etilgenlikini, kançılığan adamlarının nam çıkarğanlıkını, kançılığan yeniliklerinin yüzbergenlikini görəleysiz. Yığıp etkanda, kelgüsü 1 yıl içide, özünüz təvə sahədə qandaq nəticələrini qolğa keltürsüz. Yıllık planda vaqtını əməz, işini tutqa qılımız. Qılmaqçı boğan işlerini yazıb alsanız boldi. Hər bir işini tamamlaydıqan konkret vaqtını yazmaq. Sans iperlanımı bək təpsili yazıb etmək. Məsələn, siz bir şirkət bolub, kəlgüsü 1 yıl içində 32% payda almaqçı bolsanız, axırqı çək yıl axırı.

3 aylık nişan, yıllık nişanın parçalanışı bulup, işimi sansiparımı buluş lazım. Şirketin pesillik maliye dokulatı buludu. Her bir özümüzden şirketinin mu pesillik maliye dokulatı buluşu gerek. Bunu da kırımını kaç percent aşırış, kaç kilogram oruklaş, kaç parça kitap okuş, kaç kitim paliyetki katnışış katarlık mezmunla yazılsa buludu. Minin yıllık nişanımdaki çoğun işlerinin biri, anam bilen sanlımını çet elgi sayarki çıkarışını elip isaq, Ayırplan bileti, yatak, katnaş, tamak, mal sedeviliş qatarlıqlarının çıkımını təxminən hesablap çıkandın kiyin, bu işqa kanç pul getirdi qallıqı, ayda kanç pul yığışım kerekliki eniq boludu. Onudun kiyin, səpər planını tözüşkü başlasam boludu. Birinci pəsillik planını tözgən çağda, kiyinki üç pəsillik planını ençike tözüş acəsiz. Birinci pəsildə təyarlıqını puxt qılıb, planını müddətin burun oru dovalsaq, keyinki 3 pəsildə besim anca eğir bub getməkdir. Bir yılınızdaki 8760 saat namlıq kitabda edilgəndək, özünüzün turmuşdik rolunu ayırıp çıxıb, hər bir rolga birdin nişan tikləb bərsiniz, nişanını teximu qaratmalıqı eygi qılıb, əməlgə aşırış nisbətən asan toxtaydı.

Eğer okuyatkan bolsanız, dersin sırtkı vakitlerini planlasanız boludu. Xizmetçiler çoğum xizmet sırtıdaki erken vaxtını oralaştırışı gerek. Okuyucular daim əsildirli dersimcik idi, onun üstüge TOEFL'ı tayarlı kılışım, maqal yazışım gerek, mitçide tuşup ketken plan cedevilige karsam, hoşumdu ketkili tasla kalımən, dəb qaqşaydı. Halbuki, ilmide körüngen ögünüş planlarının rastalı önümlük bop getişi natayın, Məsələn, 13-dən 17 gecə sağ 4 saat maqal yazmaqçı bolusuz da, kütüphanadan orun izdəş, özünüzü rəsim qıtartıb, dostlar çəmbərəgə çıxırıb, üstüge əlacı oquqıcı əndizisi başlandı deyən xətni yazış bilən 1 saatini ötküzüydüsüz. 1 saat kitabqı qara, qarmayla uyqı besib telefon oynaşqı başlayısız. Şunda qılıb, rəsmi maqal yazışqı sərb qılığa vaxtınız 4 saat qiyqın mı gəlməydi? Amma yanıla plan bomuz bomaydı. Məsələn, Seyşembe çüştün ki, dostlar bile yığılıp tamak yemekçi bolsanız, 15'den 17 gece boğa aralıkını oynaş vaxtıgı çıxır vedib, 13'den 14 gece boğan ve 18'den 19 gece boğa aralıkını hizmet ve çeni kışkı taksim kılsanız boludu. Hizmetçilerini elip etsak, etken saat 9'den kez saat 6 gece hizmet kılımız. Keşte işten çüşüp, öyge kagan çağda 19 yerim boludu. Özümüzde mecburluğun halatta 1 saat İngiliz dili ügengeli, 1 saat çeni kılı, 1 saat kitap okuqılı boludu. Bu işlerini çın könlünüzden xalap kılmağın halette, öyge kilip yuyunup olup saat 20'den başlap, safada sozluup yetip, mängü tügümeydiğen turmuş filmlerini körüp, kit saat 0 bop ketidu. Bu çağda, vaxtınızı etinip, aldırap, tenap bir kanca bet kitap okuysuz, ədisi uykunuz kanmay kopup, harğınalda işkimağınsız. Vaxt cedevinizni karısıla başına ağırtadığa nersi gaylandırvaman. Aram ilişka, Oynaşqa çoğun vaqt orlaştırın. Vaqt cədvilinizde kino körüş, kitap okuş, rəsim sızış, muzika anlaş, çambaşçılıq deyəndək türlərini körüb turalısınız, kiyin kəptinin tez raq gelişini təqqazalıq bilən kütüdüğən bolusuz. Pat-pat tını biliş,

Hörmetli radio anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharari Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşeli, xayr xoş.

Stansimiz xəbəri. Başuji Si Jinping energiya tejashni oldingi o'ringa qo'yish fonjini unumlik amliyalashtirib, energiya tejashni iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning butkul jarayoni va har qaysi sohalarga singdirib, energiya tejashchan jamiyat barpo qilishni tezlatish kerak deb ko'rsatdi. 15-5 yilning boshlanish yilida davlatimiz nuqtalik sohalarda energiya tejash, karbonni tuvaltishni kuchayib ilgari surib, energiyadan foydalanish unumini ko'rinarlik o'stirib, yashil ishlab chiqarish turmush usulini tezni shakllantirdi. 15-5 yilning boshlanish yilida energiya tejash, karbonni tuvaltish tez ilgari surildi. Har bir minutda mamlakat bo'yicha tarilma energiyadan 6 million 800 ming kilovatt tok tarqitildi. Tarilma energiyadan tok tarqitish generatorlar grupisining umumiy generatorlar grupisida egallagan nisbati 60%dan oshdi. Har bir soatda mamlakat bo'yicha 2000 dan ortiq yangi energiyalik avtomobil tayyor bo'ladi. 6-nji ayda yangi energiyalik avtomobilning sotilish miqdori yangi avtomobil umumiy sotilish miqdorining 60%ga yaqinlashdi. Partiya 18-nji qurultaydan buyon davlatimizda 10 ming yuanlik ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati yaratishga ketadigan energiya sarfiyoti jami 27.2% tumanladi. Bu mamlakat bo'yicha 1 milliard 400 million tonna o'lchamli ko'mirni oz ishlatganga, taxminan 3 milliard tonna karbon tut oksidni oz qo'yganga baravar. Jungo yer sharidagi energiya sarfiyotining sejalligi eng tez tumanlagan davlatlarning biri bo'lib qoldi. Yo'lda Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti energiya tejash karbonni tuvaltish xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. 2014 yili boshchi Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Dunyoda energiya tejash ichki qarag'anda texmi oldingi o'rinda turadigan energiya manbasi deb umumyuzlik qaralib, ko'mir, neft, tabiiy gaz, qatmas energiyadan boshqa 5-nji energiya deb ataldi. Bu ideyani kengaytishga arziydi. O, yangi taraqqiyot ideyasini sharihlaganda, yashil taraqqiyot usuli va turmush usulini shakllantirishni ilgari surish, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirishning muqarrar talabi deb ta'kidladi. 2020 yili partiya markazi komiteti davlat ichi va xalqaradan iborat ikki umumiyatni bir tutash planlab, zo'r strategik tadbirlarni chiqarib, karbon tut oksidi qo'yib berishni 2030 yildan burun cho'q qimmatga yetkazish. 2060 yildan burun karbon neytrallashtirishni tirishib qo'lga keltirishni o'tirg'o qo'yib, butkul jamiyatning har qaysi sohalarida energiya tejash, karbonni tuvaltishga turtki bo'lishga qarata yangi, texim yuqori talablarni qo'ydi. Boshchi Si Jinping har qitim yerlikda xizmat tekshirish, tekshirib tadqiq qilish jarayonida an'anaviy kasblarni energiya tejash, karbonni tuvaltish bo'yicha o'zgartirishni zo'r kuch bilan ilgari surish kerak. Yeşil tövən karbonluq kəsiblərini küçəyitib və sərxillaşdırıb, yeşil kəsib sistemisini bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, imkaniyyətlik sicil işləb çıxırış, turmuş usulunu tezini şəkilləndiriş kərək təb təkidlədi. Növətdə, Cungu yarışarıdiki ən mükəmməl yeni energiya cabdoqları kəsib səncərini bərpa qılıb, yarışarı bu gecə təxminən 80% yoruqluq volt birikmə detali, 60% şamal elektr üskünüsünü işləb çıxarmaqda. Mamlakat bo'yicha pokiz energiya kasbining mahsulot qimmati 15 trillion 400 milliard yuanga yetib, yaqinqi 5 yilda Jungu eksport qilgan shamol elektr, yoruqlik volt mahsulotlari boshqa davlatlarning karbon qo'yib berishni 4 milliard 100 million tonna ozaytishga kuch qo'shdi. Bu yil markaz karbonni cho'q qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni universal baholash, tekshirish chorasini yo'lga qo'yib, energiya tejash, karbonni tuvaltish xizmatini partiya hukumat rahbarlik bansini universal baholash, tekshirish doirasiga kirgizib, qattiq tekshirish orqali mas'uliyatni amliyalashtirishga turtki bo'lib, kasb qurilmasini tengashni ilgari surdi. Turmush usuli texmi yeshil, tuvan karbonliq bo'ldi. Ishkini yangilash siyosati yo'lga qo'yilgan 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon 1-chi darajalik energiya unumi saviyasidagi oila elektr soymonlarini yangisiga almashtirish nisbati 60%dan 90%ga o'rlab 400 milliard kilovatt tok tejab qilindi. Bu Sansha suv elektr stansiyasining 1 yillik tok tarqitish miqdoriga barobar keladi. Bu yil davlatimiz binokarlik, qatnash qatorliq nuqtalik sohalarni yashil tuvan karbonliq tipqa o'zgartirishni davomli chuqurlashtirib, yangi energiyalik avtomobil miqdorini sijil oshirib, yashil rohat uy selishni tezlatib, kon ultraq rayonlarni energiya tejaydigan qilib o'zgartirishni ilgari surib, o'zgartirilgandan keyingi imoratlarning energiya unumini umumyuzlik 20% o'stirdi. 15-5 yillik plan programmasida monola o'tirg'i qo'yildi.
2030 yılı bağında dövüldümüz birlik işki işlep çıkırış umumi kıymeti yartışkı ketidigan karbon tüt oksidi koyup beriş miktarını yana 17% azaytış. Birlik işki işlep çıkırış umumi kıymeti yartışkı ketidigan energiya sarpiyatını yana 10% etrafıda tövendişki tırışıdı.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondaki işkili kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkırılgan oranı, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlıq kolumuzda.
1: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın tekrar paydını alayımız.
0: Denizlərini içip, hava almaştırıp dursaq, öyünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vakit yenimizde.
1: Piyadilə yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen məlimizden muhiti barğansır yaxşı bulmaqda.
0: Sağlam cungu birlikte açırışımızın muhtaj.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo alma uçula. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 4. ayının 30. günü Cungo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 29. ketimlik kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, tirişip adam bilen tabiyet inak bölü ötüdüğen zamanivilik berpaklış gerek namlıq sözünü anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 29. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasiyatçılık kılganı sözlügen, tırışıp adam bilen tabiat inak bilü ötüdüğen zamanivillik berpaklış gerek namlıq sözünü anlatımız.

Bugün yeni vaziyette devletimizin ekologiya medenliki kuruluşunu küçeytiştigen mezmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 29. kitimlik kolektif ügünüşünü kılavatımız. Partiye 18. kurultuydun buyan Merkezi Komitet Siyasi Bürosu ekologiya medenliki kuruluşu temisi da 2 kitim kolektif ügünüş kılgan iduk. Bu 3. kitimlik.

Bu qetimki ögünüşünü orlaştırıştın məqsəd, yeni tərəqiyyat basqıçıqı kiriş, yeni tərəqiyyat ideyasını ızçılaştırış, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilişinin ekologiya mədənliki kuruluşuqı qoyğan yeni vəzipsi, yeni təlipini igiləb, dövlətimiz ekologiya mədənliki kuruluşu da duş gəlgən yeni vəziyyətini təhil qilib, odam bilen təbiyyət inaq bili ötüdüğən zamanivilik bərpa qilishqa turtki bo'lish. Partiya 18-ci qurultaydan buyon biz partiyaning ekologiya madanligi qurilishiga bo'lgan umumiyuzlik rahbarligini kuchaytirib, ekologiya madanligi qurilishini umumlik xizmatida gavdalik o'ringa qo'yib, bir qator zo'r strategiyalik o'rlashtirmalarni chiqardik. Ekologiya madanligi qurilishini 5-ni 1 gavda qilish umumiy o'rlashtirmasining biri qildik. Odam bilan tabiatning inoq bili o'tishida ching turishni, yangi davrda jongocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirish asosiy tadbirning bir tarmoqi qildik. Yashil taraqqiyotni yangi taraqqiyot ideyasining bir turi qildik. Bulg'inishning oldini olish tuzashni 3 chong o'tkalga hujum qilish jangining biri qildik. Güzel Jongo bərpa qilishni Muşi əsrinin oturlarda sosialistik zamani ulaşqan qudretlik dövlətni umumüzlük qurup çıxış nişanının biri qıldıq. Bu, ekologiya mədənliki qurilishinin muyumlıqı bolğan tonuşumuzun toluq namayan qılıdı. Ekologiya mədənliki qurilishinin partiya və dövlət işlerinin tərəqiyyat umumlıqıdiki muyum ornını aydınlaştırıp berdi. Biz ekologiya mədənliki qurilishini umumüzlük kuchaytirib, ekologiya mədənliki tuzilmisi islohatini sistemalik planlab, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, otloq, qumliqni bir gavda qilib tuzab, bir qator negizlik, ijodiy, uzoq muddatli xizmatlarni ishildik. Buningda irodaning zo'rligi, salmoqning zo'rligi, Ünümnің zorlıqı mislisiz boldı. Ekologiya mədənliki qurilishi da tonuştin əmliyetkice tarixi xarakterlik, buruluş xarakterlik, umumlu xarakterlik özgürüş boldı. Mən ilgiri kiyim bulup, Gansu ülkisi Çilenşen teğinin ekologiyasigi buzgunçılıq qiliş. Şenşi ülkisi Çilinin teğinin şimali etkide qanunga qılap daçı seliş. Çinxay ölkisi Muli Kan rayonini qanunsız qeziş qatarlıq tipik deyil ola haqida yol yoruq, təsdiqi yol yoruq bərdim. Alaqadar cayla və tarmaqla məsuliyetini ada qılmağan, məsuliyetsizlik qılğan bir türküm xadımlani qatıq təşürüb bir tərəp qıldı və cavabqarlıq tartdı. 9 yıldın boyan, Kök asman ağ bulutla qaytidin namayan bulup, yeşillik dairesi üzlüksüz kengiyip, yeşil ixtisat tez tərəqi kıldı. Energiya sərpiyatı və maddi sərpiyat üzlüksüz tüvəlləb, koyuq stütək və tuman ünümlük tizgilinib, qara sisq sula körnərlik azıyıp, şəhər yezlanın muhiti yaşaşqı texımı bapkilidigan boldı. Güzel Jongo kuruluşu da puxta qadam taşlandı. Süzük su, Yeşil Tağ'nın öz bir baylıq diyen ideye, bütün partiye, bütün cemiyetinin ortak tonişi ve herkiti gaylandı. Amerika Alem Katnişi İdarisinin sünni hemrak sallıq məlumatıqa asaslanğanda, 2000-ci ildin 2017-ci ildi içe, yer şaharda yeniden köpeygen yeşilliknin tötdün biri Jongo dike. Dövletimiz yer şari kelimat özgürüşü sökbütünün tərəqiyatıga yetekçilik kılıp, Paris kilişiminin imzalanışı, küşki iyi bolışı, yolgu koyuluşuğa pahalı türütkü boldı. 2030 yıldın burun karbon töt oksidi çıkırışını çok kıymet getküzüşünü, 2060 yıldın burun karbonu nitrallaştırışını əmelgi aşırıdı qalıqını cakarıldı. Dövletimizning ekologiya madanligi qurilishida qo'lga kelgan muvaffaqiyatlar
xalqaro jamiyatningmi keng doirada e'tirof qilishiga erishdi. Amaliyot shuni bildirdiki, ekologiyalik muhitni qo'g'dash bilan iqtisodni taraqqiy qildirish dialektik birlikka kelgan. Bir-birini to'liqlaydigan bo'lib, ekologiya madaniyatni barpo qilib, yashil tuvan karbonluq aylanma taraqqiyotga turtki bo'lganda xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal ekologiyalik muhit ehtiyojini qondirib qolmay, teximi yuqori sifatlik, teximi unumlik, teximi adil, teximi imkoniyatlik sijil, teximi bexatar taraqqiyotga turtki bo'lib, ishlab chiqarish taraqqiy qilgan turmush bayashat ekologiyasi yaxshi bo'lgan madaniy taraqqiyot yo'lini tepib chiqilib bo'ladi. Ekologiyalik muhitni asliga keltirish va yaxshilash uzoq mazgil japoliq tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keladigan jarayon. Uni bir kuchapli vujudga chiqarish mumkin emas. Jazman bo'shashmay davomlashtirib, jasorat bilan tirishib ishlash kerak. Navbatda davlatimizning ekologiya madaniyatiki qurilishi yanila nurg'un ziddiyat va xirislarga duch kelmoqda. Ekologiyalik muhitning muqimlashish asosida yaxshilanish asosi texim mustahkam emas. Son o'zgarishidan sifat o'zgarishiga burilish texi ishqa oshmadi. Ekologiyalik muhitning sifati xalq ommasining go'zal turmush istikidan, go'zal jungo barpo qilish nishonidan, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish talabidan texi xelili yiroq. Davlatimizning kasb qurilmasini tanishishga bir jarayon ketadi. An'anaviy kasblarning salmoqi yanila bir qadar yuqori. Yangidan gulnayotgan strategiyali kasblar, yuqori texnikalik kasblar texi iqtisodni oshirishdagi yetakchi kuch bo'lib yetilib bo'lmadi. Energiya qurilmasida texi tüp o'zgarish bo'lgani yo'q. Nuqtalik rayon, nuqtalik sohalardagi bo'lg'unish masalasi tüpdan hal qilingani yo'q. Karbonni cho'q qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirish vazifasi mushkul. Boylik va muhitning taraqqiyotga bo'lgan besimi borg'ansiri zo'rayotdi. Yashil tuvan karbonliq taraqqiyotga turtki bo'lish xalqaro iqlimning yo'linishi va umumiy yuzlanish bo'lib, yashil iqtisod dunyoviy kasb raqobatidagi yuqori pallaga aylandi. Ba'zi g'arb davlatlari adab muhitni dasta qilib, davlatimizga ko'p tarafdan besim ishiltiyotdi. Ekologiyalik muhit masalasini cho'rdigan cho'ng davlatlar raqobati intayin keskin bo'lyotdi. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inida men davlatimiz barpo qiladigan sotsialistik zamonaviylashtirish nurg'un muhim alohidliklarga ega. Uning biri davlatimizning zamonaviylashishi odam bilan tabiat inoq bili o'tadigan zamonaviylashish bo'lib, uningda moddiy madaniylik qurilishi bilan ekologiya madaniyatiki qurilishini tang qadamda olg'a siljitishga ahamiyat beriladi deb ta'kidladim. 14-chi 5 yil mazgilida davlatimizning ekologiya madaniyatiki qurilishi karbon tuvalitishni nuqtalik strategiyalik yo'nalish qilgan. Bulg'imi azaytish unum bilan karbon tuvalitish unumini mos oshirishga turtki bo'ladigan iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot tipining umumiylik yashil taraqqiyot tipiga o'zgarishini ilgari suradigan ekologiyalik muhit sifatini yaxshilashda son o'zgarishidan sifat o'zgarishiga o'tadigan oshqushlik mazgiliga kirdi. Yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiylik izchillashtirib strategiyalik iradini saqlab iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotni odam bilan tabiat inoq bili o'tish yuksakligida turib planlab boylikni tejash va muhitni qo'g'dashdan iborat asosiy davlat siyosatida ching turib tejashni oldingi o'ringa qo'yish asrashni oldingi o'ringa qo'yish tabiiy asli kelishni asos qilish fangjinda ching turib boylik tejaydigan va muhit qo'g'daydigan bo'shliq andisi kasb qurilmasi ishlab chiqarish usuli turmush usulini shakllantirib bulg'unishni tuzash
ekologiyani qo'g'dash,

Yani edep yol okuyuş şu hata karaçlarının biri. Alakıda tarmakla ve cayla ötkelini çın ilgilep talepki uygun gelmeydiğin türlerini katli bikar kılış gerek. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri taş tömürde iz kaldırgandek gayret bilen vakt cedeveli yol haritisi kuruluş çırtıyocuna aydınlaştırıp iktisat ve cemiyetinin baylıktın yukarı önümlük paydalanış ve yeşil tüven karbulluk terakiyat asasıdır avacılınışıga türütkü bol iş gerek. İkinci, bulgunuşunun olduğunu iliş, tüzeş ütkülügü hocum kılış cığını çonkor yakış kılış gerek. Hazır, halk ammasının ekologiyelik muhit süptüdün kütken ümidi tekimi küçüyüp, ekologiyelik muhit meselesi bulgan sevirçallıkı tekimi acizlap beri vatıdı. Puralanın etrafıdaki gevdilik ekologiyelik muhit meselelerini merkezlik hal kılıp, puralağa ekologiyelik muhit süptünün yakışlanğalıkını hakiki iz kıldırış gerek. Bulgun işinin del cayda ilmi kanun boyunca tüzeşti çıntırıp, salmağını saklap, tekimi çonkurlaştırıp ve kenaytıp, kök asman, süzük su, pak tuprağını koğdaş cığını davamlık obdan kılış gerek. Köpkıl bulgumini hemkarlışıp tüzgülleş ve rayolla hemkarlışıp tüzeşini küçeytip, uşak dançı madda ve ozunni hemkarlışıp tüzgülleşini küçeytip, havanın iğir derecede bulgun işini asasen tügütüş lazım. Su baylıkı, su muhiti, su ekologiyasını tüzeşini bir tutaş planlap, derya, köl, su ambari bulgun işinin olduğunu iliş tüzeş ve ekologiyasını koğdaşını küçeytip, güzel deniz koltuğu berpa kılıp, ahalının içimlik su bir xeterlikini önümlük koğdap, şehirlerdeki kara, sisik sulanı katli tüzeş gerek. Tuprak bulgun işinin aldığını iliş tüzeşini algı sılcıtıp, yezgilik yeri ve kuruluş yeridiki tuprak bulgun iş xavupini önümlük tüzgülleş gerek. Ehletini türge ayrış ve miktarını azaytış, baylıkı aylandırışını yolu koyup, ah bulgun işinin tüzeşini küçeytip, xeterlik taşlandık, tibbi taşlandıklarını yığıp bir taraf kılışını küçeytip, eğir metaldın bulgun işinin aldığını iliş tüzeşini küçeytip, yeni bulgunmalarını tüzeşke ehmiyet veriş gerek. Bulgun işini tüzeşinin yezi bazar kentlerge kengişigi türütkü bulup, yezi igilikinin dairlik bulgun işini tüzeşini küçeytip, yezlanın yaşaş muhitini körnerlik yakışlaş gerek. Üçüncü, ekologiya sistemisinin süpüti ve mokumluğunu aşırış gerek. Bu, hem ala süpetlik ekologiya məksulatları təminatını aşırışının mukarrar talebi, hem kelimat özgürüşü payda kılgan paydasız təsirini azaytış ve onun maslışının mühim vasitisi. Yeşillik demek, devletinin baylıqı demektir. Yaxşı ekologiyanın özü, iqtisadi, ijtimai qimmetini öz içige alğan boludu. Sistemi qarşıda çıntırıp, ekologiya sistemisinin bir bütünlükini çıkış kılıp, tağ, derya, orman, etiz, köl, otlaq, kumluqni bir gavdi kılıp qoğdaş ve esliki keltürüşünü alğı sılcetip, universal tüzeş, sistemilik tüzeş, mənbədin tüzeşke teximi ehmiyet beriş gerek. Dövlət bağçısı asasi gavdi kılınğan təbiyliki qoğdılıdığan cay sistemisi bərpa qılışını tezilip, təbiyliki qoğdılıdığan cay, ekologiyanı qoğdaş qızılsızlığını nazarat qılış, başquruş tüzümünü mükemmelləşdiriş gerek. Ekologiya məhsulatlarının qımmetini reallaşdırış mexanizmini bərpa qılıp və takamullaşdırıp, ekologiyalik muhitini qoğdığan əsli kəltürgəllərini muvafiq nəpke eriştiriş. Ekologiyalik muhitini buzgallığa münasib bədəl töltüş gerek. Çölleşiş, şiğilleşiş, su tuprak ekip getişini, universal tüzeşini ilmi alğı sildetip, kənkülemlik zimin kökertiş hərkitini qanat yaydırış gerek. Otlaq, orman, derya, köllerini aram aldırıp əsli kəltürüşünü yolu koyuş. Çangcan deryası da bilik tutuşunu 10 yıl çekleşini yakşı yolu koyuş.
terilgu yerini shudigarlash, növətləşdirib teriş tüzümünü takamillaşdırış kerek. Jallıqlarının köp xillikini qoğdaşqı dair çoğun-çoğun kuruluşlarını yolu koyup, kırmı türlerini başkuruş tizgilleşini küçeytip, jallıqlarının köp xillikki əhtinamisi 15. qitimlik əhtinami tüzüşkici tərəplər yığınını yaxşı etiş kerek. Hürmetlik radyo anlıqçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 29. ketimlik kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, tırışıp Adem bilen tabiat inah bölü ötüdüğen zamanivilik berpa kılış gerek namlık sözünü anlattık.

O, operasiya karvetidin saq salamat çüşken ayal idi. Elbette bununla doktorunun köyün koyup davalışı. En mühimi, yoldışının keç gündüz yeniden ayrılmay, aldın haber ilişi sebep olgan idi. Ondaq da, bugünkü günde o yenim üçün yoldışını dancıp kaldı. Bula kısıksanla, dektanla devamlıq Ätki Radio Jorlu programımızda uğurlaştırılgan Gülbostan Abdurrahim'nin Tozumas Gül namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt ulam dey. Adem sendek döt ulam dey.
2: Bazılarga ballık dövrü bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık dövrüde çalık ağalını bir ömür tırış puluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindik amısan bu maydı.
0: Dalla veremse, senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
2: Ben bu ula yaşı göğüdek yaşa çıkı tırışı vardım ha.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi ilham medep berişi kerek.
5: Uzun bu yürüyüşünü bek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
6: Velisipitte bana ben de bilmem hep gittim ben. Bana bu taş yolda velisipitte menişten sehri küçük.
7: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahça. Çığır yolladım anı ben. Piyade miniç, beni başka bir dünya bile. Tekemi yakışı özüm bile.
8: Yaşlarlı kıyağı yanmışını yakış gördü o dep kim deydi? Her kıydım mağdurum kamığıcı yamışkan. Her kıydım öz rekordumunu buzgan. Bulup mu, en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladı.
9: Sırtta aptap nemedigen yakşı?
10: Yol boyunun manzırsı nemedigen güzel?
7: Hava nemedigen sap?
8: Yürünla, sırt kı çıkıp, sap havadan kanıcı nefes alaylı.

0: Hazır sizlərin huzurunuza sunmaqçı bolğan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur Lev Nikolayevich Tolstoyun dünyası Lev Nikolayevich Tolstoyun dünyası Tolstoy özünün adamını hayran kaldırığı da küzütüş iktidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümü kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Şu çağda biz o yerge peytun bilen beri viduk. Kolları soğukt kızırıp ketken aş kız men miydim he? Şu çağlarda bana acayip güzel, acayip ali canap bolup körüngen nerslerinin köpü hem de erzimes nerslerine ayınıp geliyordu. Şu çağladaki küllürüm hem de mengü kaytip gelmeydi. Şu çağda ben özümle bugünkü dek muşunda korluk kalımen dep oyluğam mı? O çokum benim evetken hitimini tapşırıp ilip körenlep getti. Hep onun özümle bir körsüp koymaydıgan bolsam. Bu sırrının pırıqı ecep mi yaman gine? Bu ademle nimişka devamlı kuruluş sır digendek nersle bilen hepilişi dağandı. Modu kiyimle oyal çişile bile magazini.
1: O yeni veviskilanı okuşka başladı. Bir er kişi onunla eğilip salam bedi. O, Annoşka'nın eri idi. O, bizden peşanımızgi pütülgen bir parazit. Anna, Vronski digen bu yerine eslep kaldı. Bizden?
0: Neymişki bizden buludu? En korkunuşluki, bulup ötken işlani kalladın yıldız bilen elip taşlı vetkili bolmaydıken. Ama unutup geçiş gibi olur diken. Şuna o işlerini unutup geçişim gerek.
1: Anna Karenin bilen bildi ötken küllerini eslep, o işlerini kandak kılıp hatırsızın çıkırıp etişini oylap getti.
0: Dolly beni ikinci yerinimi taşlamakçı bulu vetip de şundaklı oylaydıgan bolsa elbette çatak mende diyen gep. Ben nemişka ulanın şundak değişlerge yol koymen? Yak. Yol koymaslıkı amalım yok.
1: Oo, öz özügü sözlep oltırıp, bir dılı könlü yerim bulup yığlap getti. Lekin, şu Allah av işki kız nemi şünç külüşüp ketidigandu dep oylaşkı başıldı.
0: İhtimal, muhabbet doğruluk paranlışı vatkandı. Muhabbetnin kançilik azaplık, kançilik numussuz işkellikini ula tehi bilmeydi. Ene, derehlik koca, balıla, üç oğul at oyunu oynap yürüşüp yürüptü. Ah, benim seri hocam. Ben hem minimemden tenli ayrılıp kalıdığan okşaymen. Onu emdi kaytırıp kelgili bolmaydı. Eğer o kaytıp kelmeydi kalı bolsa, hem minimemden ayrıldım desem boludu. Belkim o poyuzgu ülgürelmegendu. Ya ki kaytıp gelip, üydü oltırdıgandu. Ben
1: Yani onun aldı da özümünü harlamakçı mı?
2: O özünü ayıplep getti.
1: Yak lep getti. Yak. Men Dolly'nin yanına barmen. Onunla men bəxsiz men. Özümgü özüm kıldım. Hemme ayıp mende. Şundaktı mı men bəxsiz. Man yardım kıl deymen. Bu işki at. Bu peyton. Bunun da olturuş. Bana kandak iğre. Onunki. Ulanı emdi ikinci körelmeymen.
2: Anna. Hem gepimni dolliyığı sözləp bermen degen xiyal bilen yürgünün kançilik azap patıdıqallıqı bilen kar yok Dolly'nin öyge yitip badi.
1: Öydü mihman bağma?
2: Soru de o dalan öyge kırıp bulup. Katrina Aleksandrovina Levin kelgen. Dedi hizmetkar cevap berip.
1: Kitty. Vronskiyni yaxşı görüp kalgan ilik Kitty iken de.
2: Oylu da anna.
1: Vronski hazırgıcı onu unutup getelmedi. Onunla öylenmeyinige puşaymını ba. Mini oylasa körerge közü yok. Men bilen billi bulup kalgınıga puşayman kılıdı.
2: Anna kelgende ədi sıngıl ikisi balını kandak emit iş doğursu da paranlaşıp olduratdi. Dolly İkisinin parağını buzgan mehmandan aldığa öz yalğız çıxdı.
1: Oy, tekim almadın mı? Mən tekisinin yeniği berip kelmekçi bop durattım.
2: Dedi Dolly.
1: O evetken telegramını tapşırıp aldık. O evetken telegramını tapşırıp aldık.
2: Anna gep kılgaç, Kate'ini izdep öpçörüsüge karap koyu atattı.

geldi ve onunla kolunu verdi. Siz bilen körüşkinimge hoşalmen, dedi titirgen avazdı o. Taptın çıkan bu hotonga karta Kitty'nin könlüde düşmelik. Lakin yine onun içimi ağır etti. Bu ziddiyetlik ehval onun könlünü aramada koymay, kandak kılışını bilmey turatti. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik. Könlüdeki düşmelik bir dillik olgan. Emdi bugün bu ahvalga tüşüp kalganımdın, menin aldımda hijalet bolup, şunda karavats kerek dep oylap, onunga iş çağırıp kaldı. Ula Kitty'nin ağırgını, bovak ve setva toğırlık paranlaştı. Ama anna o paranlarının hiç kayısıga kızıkmaydı. Men senin bilen hoşlaşkılı kelgen, dedi anna ornadan turup. Kaça yolga çıksan? Anna onun gepige yana cevap vermey, Kitty'ye karap gep kıldı. Siz bilen körüşkenimge hoşalmen, dedi anna külümsirep. Men nurgun kişilerdin, hatta eriñizdin mi, sizniñ toğrıñızda anlap turdum. Uyak biz tarafki berip diken, mağın nait yaktı. Anna'nın bu gepni yakşı niyetli demi geldi ki Roşen idi. Uyak hazır nede? Yüzümüz kaytıp getti. Dep cevap verdi Kitty kızırıp getip. Meniñdin eriñizge salam etip koyun. Untıp kanman. Unutup kalmayman, dedi Kitty onun gepige balılarçı saddılığı bilen cevap berip ve onun közlerige iz taşlık bilen karap koydu. Hayır Dolly. Anna Dolly'ni söyüp Kitty'nin kolunu sıkıp aldıraş çıkıp getti. Yani şundak yıkımlık, yani şundak çıraylık turuptu, dedi hadi sıngıl yalğız kalganda Kitty. Lekin nemiş kıdır bir kıl biçarı çırayğı? Hay biçarı. Şu ames mo bugün sel başkı çirek turudu, dedi Dolly. Dalanğı uzutup çıkınımda közümge yığılıp etidigandek görünüp getti.

Anna, özünün üyüden çıkan çağdaki de mi yaman keyfiyatta peytonga çıkıp oldurdu. İlgirki dert elemlerge, emdi Kitty bilen körüşken çağda inik yes kılgan, hakaret ve horlanış duygusu koşulup ketken idi. Kayakkı buyruydu la hanım, öyge kaytımız mı? Sordu Piotr. He. Öyge kaytımız. Dedi Anna, özünün nəgi baradıqallıqını oylap mı koymay. O ikisi, bana hudu gəlite, hem sırlık bir məhluk qarğandak qaravatıdı. Ula nemi toğırsı da aşında kızgın paranlaşıp keti vatkandı. Oyladı Anna, piyadı keti vatkan işki Adem ki qarap. Adem, özünün könlüdeki gepni başka biri sözle bersi bolar mı? Ben könlümdekini sözle bermekçiydim. Elimi yakşı sözlemepti ben. O, minin bəxtsizliklerimi anlasa, huşal bolar idi. Ama körünüşte çandırma Ben turmuşun lezzetini körüp yürgen çağlarımda, bana heves kılıviydi. Hem de şu lezzetle üçün cezalan kallıkımını köygende. Huşal bolmay kalsın mı? Kiti tihimi huşal boludu. Ben bunu bilip buldum. Minin irinin könlüdeki pevkulade celipkarlıkımını o biliyordu. Şunu bana reşit kılıdu. Üyüşmellik kılıdu. Közge ilmaydı. Onun nezirde ben ahlakı buzulgan bir ayal. Eğer ben o uyulgan dek aşındak ahlakı buzuk ayal bulgan bolsam, özüm halgan çağda onun yerini özümge kartıvalmam dim. Ben de şunda hıyalma bolgan. Mav adaşının noçlıkını görün. Şu çağda uduldun kelivatkan mənzilleri qip kızıl semiz bir adem hudu annanı tonuydugan dek aypan beşidin parkırap durgan yoğan şilapsini elip egilip koygan. Arkadılla özünün onu tonup kalgallıkını bilgen idi. Anna şunu körüp oylap kaldı. O adam beni tanıyman deyip oylus gerek. Emliyette o beni tanımaydı. Dünyada beni tanıydıgan bir mi adam yok. Hatta özümü tanımayman. Fransızla diyendek, ben fakat özümün nefsimini bilmem. Kara, ulanın paskını marojnini yep getivatkanını. Ula pekat yeşnili biledu. İşki bala marojni satıdığan adamın aldığını tosu algan idi. Marojniçi beşiği ilip algan yağaç sandokçini peskilip, lüngüsü bilen yüzüdeki terini sürtüva tattı. Anna şularga karap oylap getti. Biz hemimiz tatlı yemekliklerle amırak. Kempit bulmasa aşındak meynet marojnini yiyemiz geliyordu. Kitiymiş undak. Bronuski'ye erişelmey Levin'e tekdi. Kiti hazır gıça man reşik kılıdı. Mendin nepretleniyordu. Her işkimiz birbirimizgi üç. Menin onunla üştüküm keliydi. Onun mu hem şundak? Bu paket, satraş, teotkin. Ben daim onunla çeçimini tarat kuzumen. O kelgendin keyin onunla değmen. O şu hıyallarını kılıp boş külümsirap koydu. Lekin bir dilla
Muş küllerde özü bilen kızık paranlarını kılışıdığan adamın yokluğunu oylap kaldı. Emliyette o külgüdek iş mi yok? Hem mesela adamını bizar kılıdığan işle kongrakçılını vatıdı. Avu soğudu yer nimancıla estahil bulup getirdiğandı. Hudu hazırla bir nemisinin ayrılıp kalıdığan dek. Bu çerkavla, bu kongrakla, şu köz boyamçılıklarının nemigi keriki ba? Manımı şu peytin keşlerinin bir-birini oğzığı kelgeni çıtılaşkını kokşaş, bir-birimizgi bolgan öşmelliklerimizni yoşuruş üçülla keriki ba? Yaşıvinnin, o meni bir tiyinini koymay ıhtıv alsam deydu. Mem hem onu şundak oylaymen diyen gepi top doğru gepte. Anna eni şundak hılma hıl hıyalla bilen özünün ehvalını unutup gitip öyge kandak yitip gelgellikini bilmeyle kaldı. Aldığı çıkan dervazı venni körgendila Veroniski'yi evetken hat bilen telgrammisi isige geldi. Cevap geldi mi? Men karap bakay. Dervazı ben keynige koyrilip, üstel üstüde turgan nepiz bir telgrammi kağızını elip annağı bədi. Saat 10'dan ilgiri kaytıp baralmay men. Roniski diyen geplani okudu anna. Xet ilip getken kişi kaytıp gelmedi mi? Tek kaytıp gelmedi hanım. Cevap bədi dervazı ben. Ondaq bolsa, əmdi mən özəm bilgənini qılsam boğu dək. Bir dilla onun yürükügə tayinsiz bir gəzəb və intiqam otu tutuşub, yügürgən peti üstünki qəvətgə, özünün hücursuğa çıxıb gətdi. Onu özəm izdəb berib, onundan məngülük ayrılışdın ilgiri, İçimdeki geplerimden hemmisini onuğa inek eytip alemen. Men hazırgıça hiç kandak ademge onuğa nepretlengendek nepretlengen emesmen. Dep oylaydı o işçi de. Vroniski'nin kozuqtu esiklik turgan şapkisini körüp gelip, bir dilla onun vücudu neprettin cuğuldap gitti.

0: Yani şu bayık kız o. Liman'da kendini inek körüp durduğun değil mi?
1: Peytun kozgalganda Anna yani özü özü sözlep koydu. Peytun şeğiltaş yatkızılgan yolda bir kıldı çay kılıp çaklarını taraklatıp kete vatattı. Şu çay kılışla taraklaşla işçi de yeniden yeni hıyalla üzülmey Anna'nın hıyalığı gelişki başıldı.
0: Her az. Bayı men kızıklı bir işini oyluydum o.
1: O işini yadığı keltürüş kitirişti.
0: Satıraş, te otkinin işi mi? Yak, o emez. Taptım. Yaşvinin kişilerini birbirge bağlap durduğun nerse, yaşaş üçün köreş kiliş. Ve birbirge üşmelli kiliş digen gepini oylap keti vatattım. Silerinin sırtlağı seyliği çıkınınla bika.
1: Dedi o işçi de arvulağı oldurup şehir sırtıga seyli kılgılı keti vatkan kişilerge karap.
0: İştlağını elvalgınınlanın mı paydısı yok? Bəri bir vicdanınlanın ayıpleştirdin kutul almayı sile.
1: O Piotr karavatkan tarafı karap, bir sakçının beş sangılap turalmayı kılavatkan, garık mes bir işçini elip kete vatkallıkını ködü.
0: Manı bu boludugan çağırken,
1: dep oyladı o.
0: Graf Broniski işkimiz, kümüllük ütüşünün aşu sakçı tapkançılık bir çağrısını tapalmadık ha? Bu müzikimiz turmuştun köp nersi kütü viduk.
1: İlgiri Anna'nın Vronuski bilen özü otursudaki münasivetlerini oyluğusu kelime etti. Hazır bolsa şu münasivetlerini birinci ketim Roşen düşünüp turu atattı.
0: O ne mi maksatını közlep beni koğulaştı? Muhabbet üçün emez. Mahtın iş üçün.
1: Anna İkisi tepişkan dəsləbki çağladı ki, Vronuski'nin kılgan gəplərini və ögütülgən o iştığı oxşaydıgan turqını köz aldığı kəltürdü. Hazır həmmə iş onun oylıqallarının toğır işgəlligini ispatlap duraddı.
0: Şundaq, o maqtan çaxlıqını qandırıp, kişilərinin aldıda qəlbisigi təntəni qilişnilə oyladı. Ras, muhabbetimi bolgan. Ama köprek məxsdi, gılbısıdın mahtınış idi. O mini özgü kartı valgınıdın körenligen. Hem de o külle ötüp getip, körenleydiğanga hiç nimi kalmaganda mini taşlamakçı. Çünkü Meniñdin eliş mümkin bolgan närsiniñ hämmisini elip boldı de. Köreñleydiganga heş nime yok. Pekat nomuslu kaldı. Meniñ kerikim kalmadı. Emdi men onunga yük bolup kaldım. Lekin hazırça yaxşılıkı yamanlık kılıp koygan bolup kalmayı dep, yalgandın bolsumu man yaxşı muameli kılgandek bolup atıdı. Tünü gün o aval acıraş, andın toy kılımız dep, özünün işçi dikisini aşkarlap koydu. Bu hem iş tügeşti digerlik. Elbette, o beni yakşı gördü. Lekin yakşı görüşü kançılık derecede bilip olmaydı. Yak, muhabbet yalkını üçüp oldu. O adam özünü körsetmekçi. Karan, onun körenlep keti vatkanini.
1: Dep oyladı Anna, ögütülgen beygi etiği meni valgan, işki mağzı kayıp kızıl mal satkıcıga karap koyup.
0: Onun aldı da minin celip karlıkım emdi tügüdi. Eğer ben onun yeniden ketip kalsam, o işçi de huşal boludu.
1: Onun bu oy fikirleri tahmin emesiydi. Bunu o hayatının ehmiyeti bilen kişiler otursudaki münasebetlerden roşen körüp turup atattı.
0: Minin muhabbetim bağan sir yalkuncap, yürükümünü köydürüp keti vassa. Onun muhabbeti bağan sir üçüp külge aylınıp keti vatudu. İkimizden ayrılıp ketmekçi bolu vatkanımızdan asaslık sebebimi şu. Menin emde amalım kalmadı. Men bütün hücudumni onunla tapşırgan. Onun mu men üçün tekimi köp nerslerden vazgeçişini talep kılgan men. Ama o onda kalmadı. Menden bağın seri yıraklaştı. İkimiz yeni tepişkan çağlarımızda birbirimizge şundak amrak iduk. Bir-birimizden ayrılalmaydık. Bir öyge kırgendin kiyin, köngüllerimiz bölünüp, üzümüz bilgen yolda mağduk. Bu hıl ahvalını özgertişke çamımız yetmedi. Bu mine sebepsizli külleysen deydu. Men mi özümle şundak dep oylaymen. Lekin bu yalgan. Men küllemeymen. Pekat razı bolmaqalı yerim başu. Lekin
1: Anna bir dilli kallısağı kelgen bir hiyaldın aya calınıp ağzını eçipli kaldı. Hatta oltırgan ornıdın yötkilip mi koydu.
0: Men bütün vücudum bilen onun oynışı bolmaslıkım kerek idi. Lekin onda kıl almadım. Özümle tut almadım. Menin muşu işim ahırgı kelip onu zeriktirdi. Men onun bu işidin hapı boldum. Lekin kılç amal kıl almadım. Acaba men onun meni aldımaydı gallıkını. Sorokin ağa könlünün yokluğunu. Keytini yakşı körmeydi gallıkını. Mağı vapasızlık kılmaydı kallıkını bilmeymen mi?
1: Bilemen, hemmini bilemen. Lekin bu bilginimdün ehvalım yeniklep kalmaydı. Eğer o mini yakşı kömey, pekat mesuliyet zörüriydi bilella mağı yakınçılık kılıp koygan. Men halıgan, arzu kılgan muhabbetini mağı bermigen bolsa, bu men üçün dozak azabıdın bedder azap olmamdı. Hazır ehval del şundak boluvatıdı. Onun menindin könlü soğuğunuğa xelip oldu. Muhabbet tügigen cayda nepret başlanıdı. Men bunu koçulani pekat körüp bakmaptıken mena. Bir müncü dönle turdu. Vay vay, nimanç köp öyle bu. Aş öylenin hemisi de Adem ba. Sanaksız Ademle. Hemisi birbirge düşmen. Emdi men yakşırak oyla bakay. Kanda kılsam bəxtlik bulimenkin. Onu tapkan dehmi kılimen. Acırassam, Karen'in seriyojanı bana bir vesse, andın Vronski bilen toy kılsam.
2: Karen'in ne hiyalığı keldirgen haman, onun bütün turkı, hayati küç yok, ita etmen nursuz közleri, tomurları köpcüp turgan appak kolları, telepuzi, barmaklarını karsıl detişleri, şu an köz aldığı keldi. Onun bilen öz otursu da bolgan ve umu muhabbet dep atıladığan tuyğunu hiyalığı keltürüp, yergen genedin ihtiyarsız seskinip ketti.
0: Hoş, men acır şıkhetimni mu alay? Вронскийнің хотыны мы болай? Шучағды кейте маңа бүгінкедек нәзірді қармас ма?
2: Яқ.
0: Серьезе меніңдің немішқа ішке әрлік болып қалғынымны сорымас ма? Яки ойлымас ма?
2: Учағда Вронский ішкіміздің отырсы да қандақ ес туйғыла пайда бола?
0: Маңа бәқтінің керек йоқ. Пәкәт азыр тартыватқан азапларымдың құтылсамлы болатты.
2: Еч болмағанда шуның мүмкіншілікі болар ма?
0: Яқ. Яқ.
1: У өзінің бұл суалыға қылчы ішкеленмей жауап бәді.
0: Мұтлақ мүмкін емес.
2: Бізді хайат айрып етіп атуды. Нәтижеде мен оны бәқсіз қылдым.
0: У мені бәқсіз қылды. У мені өзгертелмейді. Мен мі оны өзгертелмеймен.
2: Хәмі чарыланы қылып көдім.
0: Вента пучылынып кәссе, чыңыт қыл болмайды кен.
2: Балы көтіріп алған ау диваны аял, мұшындақ олтырсам хәқның маңы ішчі ағырыйды деп ойлыған болс керек.
0: Біздің бұ дүнияғы апырыйды болышымыз, бір-бірімізге өшмәлік қылыш, өзімізді қинаш үшін ма?
2: Ау бір нәч отыр мәктеп оқуғытысы күлішіп кетіп атыды.
0: Серьезе ачу?
1: О, бір дылла Серьезаны әсләп қалды.
0: Мәмі өзімне оны яқшы көрмен деп ойлайттым. Яқшы көгінімдің хая жалынып мекет әттім.
2: Лекін мән оныңсыз мұ, оқшашлы яша ватмай мән мұ?
0: Мән оны башқы бірнің мұхаббетіге тегішіп әттім.
2: Мұхаббетке қанғынымдың кейім мұ, оны оныңғы тегішіп әткенімге пұшайман қылмедім.
1: Анна, о мұхаббетіні ергініш білән әскі алды.
2: О әмді өзінің хаяты білән башқыланың хаятыны найт ұчық көріп тұрватқаны үшін толымы құшалы еді.
0: Мәйлі мен бұлай, мәйлі Пьотер, Пәйтүнкеш Феодор, ау Содигер, яки Илалланың қызық тұрышы білән келіп, Волга дәриясының ішкі қырғықыда саяхат қылып жүрген ашы адамна болсын, хәміміз оқшаш. Мәңгі мұшындақ өтіп кетіміз.
1: У олтырған пәйтон, Нежгород вокзалының пакар бинасының алдығы келіп тоқтығанда, бір мүнчі хаммал ұланың еніғі үгіршіп келді.
3: Билетіне обирал өкі қалымен ма?
1: Деп сорыды Пьотер. Неге вән немішкі кеті ватқыныны пүтіллей есідін шықарған Анна, оның немі сора ватқалықыны аралы түшенді.
0: Шындақ,
1: деді о, пұл қапчықыны оныңға бері өйтіп. Андын қолыда кішік бір қызыл сомка пәйтіндің сәкіріп түшді. Анна топ-топ кішілі арсыдың өтіп, бірінші дәрежелік вагон жолаушылары пойыз сақлайдыған күтішханаға кетіп өтіп, өз әхвалының тәпсилаты білән ішкілініп тұрватқан пилаларыны аста-аста есіге елішкі башылды. Шыныңдың кейін үміт білән үмітсізлік бір-бірге кірәлішіп, азаптың ет күчі қиылынып аралы қалған жүрікіге

Eşderdek sancılışka başıldı. O yıldız şekillik sabadı olturup poezini saklıgaç, kırıp çıkıp turuvatkan ademlerge nefret bilen karap koyattı. Onun hiyalıca ulanın hemmesi bezari ademler idi. Turupla u yerinin vokzalıgı beripla Vronskiyge xat yazıp, xatta nemi nemilerini deyişini oylap getetti. Yani turupla Vronskiyni özünün tartıvatkan azaplarını düşenmey, apsığa özünün derdini töküp beripatkan dek halette köz aldığı keltüretti. Ve özünün del şu gepnin üstüge kırıp kılıp, onun nemilerini deydiğallıkını hiyalıdın ötküzetti. Turuplu yene

0: Qonun bo'yicha bosh topshiraylik.
1: Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
2: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıpira ya.
3: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
1: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
4: Zulkan da bağlı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi demi geydim.
5: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep vaktimiz odol kemmeydi.
3: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
3: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sog'inishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Dada, ana, biz keldik.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhem.

Ana sevimli dostlar programımız damlaşıp atıdı. Yigit bilen kız nayt kızgın paranlaşıptı. Yigit kızının her bir gepine tolımı razı mellik bilen anlattı. Hem toxtumay başlanış tipti. Kızının çehrede bağın sırı külkü cilvelinipti. Manı bu ahvallarını köygen Yigit'nin dostu kız kaytıp ketken deyinkin Yigit'ten sorattı. Bu kızını özünge kandak ram kılıp aldın. Uçağda Yigit dostluğu mındak cevap beripti. Men o kız bilen körüşkende o kızının terisinin naiti yakşı geldiğini maktı de. Onun denken o kızının bu yıl sayahatki bağandaki küllerinden kandak ötkeldiğini sordu. Şunu bile işkimiz hali bir cayını tepip hem oşu sayahatki kızıkarlık işle hakkıda paranlaştı. Etsi o kız bana telefon kılıp aldığı günü ben bilen paranlaşıp konuyla içilip kalanlıkını kuşal boğallıkını eğitti. Şunu bilen peki o yine beni körüşke teklif kıvısı bağlıkını eğitti. Bana bu geplerini anlayan yiğit dostunun öz yakış gördüğün şu kız ne naitimi ustalık bilen kolu keltir bağallıkını bilipti. Ne demek ki desek? Meyli turmuştu bolsun, meyli muhabbetlik hayatı bolsun, başkalarının sözünü estağillik bilen anlaş. Başkalarının hoş olduğun noktasını tepip durup sohbetleşiş, bizle bir güzel neticeye bağlı olsun. Bu yerde ketevatkan mukam, samimiyette, özra düşünüşte, közlerinin uçuruşu, kalplerinin bağlanışta. Başkalarına gep kılış bir kıl talant bolsa, başkalarının gepini köngül koyup anlaş bir kıl pezilet. Barça anlayıcılarımızın her bir işlerinin oğuşluk buluşunu, muhabbetlik turmuşunun güzel buluşunu, çin kalbimizden ümit kılımız, güzel nakşılarımız silah üçün.

Nasuyunluk dostlar, programımızı davamlaştırıp atımız. Bir xil dost ba. O bizge turmuşnun toğru yolunu köstüp berdi. Bizning xarakterimizde özgürüş payda qılıdı. Hayatımızni mənidarlıq ige qılıdı. Undaqtı bu yaxşı dost zadı qandaq nersidi? O dəl kitap. Çünki bir parça yaxşı kitabını oquş bir danlıq filosof bilen münazir qığanğa baravar bolup könlümüzni illatıdı. Kitap okuş könlümüzni açıdı. Adamga zinnet buludu hem iqtidarını yuqur götürdü. Bazı biz nait ravan, nait logikilik, nait kayılıklarlık söz edigen adamlarını uçurtup kalımız. Bazı biz bir kısım kişilerinin işlanı nait iditlik, puhta, nait retlik bir jirvat kalıqını körü olalayımız. Bazı biz bir kısım adamlarını uçurtup kalsak, o adamlarının çıraydın nur tökülüp durdu. Şunçilik pakırap durgan, keyin işleri nait retlik, gep sözleri nait uğurluk. Ne üçün? Sebep? Bula kitabını yar tutkalla. Zaman makam bir bayan, kezip çıkanmaz insan, kitabet katırsı da bilim kuyaşı ayan. Nurgun kişiler muhabbakiyat kazını men, de türlük işlağı tıpırlap gidiyordu. Aciti yok. Muhabbakiyatının birden bir pelempiyi kitapta. Bilim igelleşti. Kitaplı okusunuz, siz hemen bir günü muvaffakiyet çok sık yitip çıkarlayız. Kitap yalnız kalganda iş buçukumuzda çıkırdı. Münazırlarda ademge zinnet buludu. Tırıkçılık kılış yolu da kabiliyet buludu. Tarihi kitapla okurmenlerini bilermen kılıdı. Şiri kitapla akıllık kılıdı. Felsefevi kitapla ahlaklık kılıdı. Logika ve estetikaya dair kitapla bolsa sözmen kılıdı. Kısqısı kitap okuş ademde yeniç karakter peyda kılıdı. Şunun üçün kitabını özümüzge davamlıq dost tutaylı. Kitabdan ünümlük paydınlaylı. Güzel tevsiyelerimizden keyin güzel küylerimiz davamlıq silah üçün yanraylı.

0: 3033 Kütün Mayta Kuça yukarı süratlik taş yolunun noktalık kontrol karakterlik kuruluşu. Akçomak 2. numaralık toneli asası gevdi kuruluşu başkuşağı girdi. C3033 Kütün Mayta Kuça yukarı süratlik taş yolu devlet işçi diyasılı vatkan kıyılık derecesi yukarı noktalık taş yol kuruluşu bulup pütkendin kiyin Tianshan'ın canobi ve şimalıda katnaş vakti 14 saatten 4 saatge kıskartılıp bütün yılda katnaş işe aşırılıdı. Güyücü ülkesinin Liupanshui şehrinin Shuicheng rayonunda dünya boyunca 3. İgiz körük Anshun Panju yukarı süratlik taş yolunun Tianmen alayda çoğun körükü de kuruluş ahırlaşış baskıcağı girdi. Kuruluşçular körük yüzüge asfalit yatkızış katarlıq meşgulatlarını bütün küçü bilen ilip barmaqta. Anshun Panju yukarı süratlik taş yolu Güyücü'nün Anshun bilen Panju'nu tutaştırdıgan bulup Dövlət yuqarı sürətlik taş yol tori G60 Şanxay Künmin yuqarı sürətlik taş yolunu kengaytiş kuruluşu hesablanıdı. Tianmen çoğun körüki Bipancan çoğun cılgısını toğırsıqı kesip ödüdü. Umumi uzunluğu 1553 metr. Körük yüzü bilen derya yüzünün igizlik pärqi 560 metr bulup 200 qabatlik binanın igizlikigi barabar. Qatnaş başlanğandan kiyin cılgının 2:40-da qatnaş vaqti 3 saatten 15 minutqa qısqıraydı.
1: Stansımız haberi. Stansımız muhbirinin 9. ayının 8. günü igilişçe, Amerika armiyası İran'ın Harik Arlı ve Port şehri Casik etrafıdaki nişallarına zarbe bergen. İran mındak dedi. İran'ın bir may parahoti Harik Arlı'a 4 mil kilidigan cayda Amerika armiyasının başkurulduğun bombasının hücumu uçurdu. Vekede ölüş, yarlanış ehvalı körülmedi. May parahotudaki matroslar çekeni vatudu. İran İslam İnkılabi Muhafizat kısmı 9. ayının 8. günü keşte ciddi agahlandırış çıkırıp, Amerika armiyasıge başpanah bolgan Kuveyt ve Bahreyn portudaki may parahotlarga hücum kılıdgallıkını eytti. Amerika Maliye Ministerliği 9. ayının 8. günü İran'a yeni bir növetlik ceza yürgüzdigallıkını çakarladı. Bu 36 ceza obyektiği çetelediğin bulup, İran'ın aviyasiya kesbi ve alakadar karxanalarga noktalık kartılgan. İran İslam İnkılabi Muhafizat kısmı Deniz Armiyası 9. ayının 8. günü bayanat ilan kılıp, şu günü Hormuz Boğazı'nın kırış eğizide Amerika Armiyası'nın en ilgar, ekli, ademsiz su astı parahotini muvaffakiyetlik kolgu çürgenlikini eğitti. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Hürmetlik radyo anlıkçılığa. 11-ci növbetlik şarık iqtisat münbiri yıkında Rusya'nın Irak şarık şehri Vladivostok şehirde ayaklaştı. Bu növbetlik münberde tesis kılıngan nurgun muhakimi yığılları Cungo bilen münasibetlik bulup, Rusya Cungo'a alakadar hemkarlık neticileri ya ki layihasını merkezlik ilan kıldı. Yığınga katnaşkan Cungo'luk zatla münberinin almaştırış paliyetige aktif katnaşıp, Cungo Rusya hemkarlığı üçün çare tedbir körsetti. Cungo karhanıları hemkarlaşkıcı taraf bilen hemkarlık sahasını kengaytti. Bu növetlik münberge 70 neçi devlet ve rayondan kelgen 7000'den artık vekil katnaştı. Cemi 5 soğudu işleri tarmak münberi tesis kılındı. Onun aslı da Cungo alakadar ya ki Cungo'luk aziz mihmalla teklif kılıngan muhakim yığını uğurlaştırıldı. Rusya Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Zaharova 9. ayının 1. günü münberinin akbarat ilan kılış yığını da mınulanı bildirdi. Rusya bilen Cungo'nun iktisat sodu hemkarlıkı mukim terakki kıldı. İki taraflık sodu sonması uda neçi yıl 200 milyard Amerika dolarını eşip getti. Rusya bilen Cungo köplügen sanayet sahalarda kent külemlik hemkarlık türlerini yolga koyup, ilim pen ve yukur teknik sahasıdaki hemkarlıkını küçep terakki kıldırmakta. İşki devletinin katnaş sahasıdaki alakını ravallaştırışımı üzlüksüz terakki kılmakta. Rusya Import Export Bankası'nın baş müdürü Zashelevski 9. ayının 3. günü mündak dedi. 2025 yılı Rusya Export Merkezi tahminen 3400 taşkı soğudu şirketi yardım verdi. Hazır bu ilgiri sürgen taşkı soğudunun mühim noktası, Cungo'a ham eşyadın başka nerslerinin eksportunu kengaytış bulup, yezgilik mesulatları, may mesulatları, tatlıq türüm, gırım boyumları, sağlamlık boyumları ve deniz mesulatlarının Cungo'a eksport kılınışı üzüksüz aşmakta. Rusya Moskvalıkla avtomobil zavodunun baş direktörü Filirova tanıştırıp mındak dedi. Bu zavod Cungo karhanıları bilen ademsiz heydeş teknikisini birleşip tetkik kılış gelişimi imzalap, tekimi yukur derecelik avtomatik heydeşini işka şuruşka türtki boldi. Vladivostok şehrinin başlıkı Şestakov 9. ayının 3. günü mınulanı bildirdi. Münber mezgilide şehrimiz Cungo karhanı sahasıge şu cayının meblağ seliş yoşurun küçünü tonuşturdu. Hem de Cungo terep karhanıçıları ve meblağ salgıçılarını kızıktırdıgan hemkarlık türlerini otturgu koydu. Bu türle eşya obroti, mulazimetçilik, mihmansaray ve köngül iç merkezi kuruluşu çetiludu. Cungo terep karhanıları baş katarlık cihetlerdeki itibardın behriman boludu. Rusya Export Merkezi 9. ayının 2. günü mınulanı bildirdi. Bu merkez münberde Rusya yasımıçılıkı namıdaki Rusya Cungo mallarını tordu tonuşturuş paliyeti ötküzdü. Bu liniye yollarını terakki kıldırıp Cungo'a Rusya tavarlarını eksport kılışını maksat kıldı. Şıncın şehirlik şehir katnışını planlaş, layyeleş tetkikat merkezi Rusya ve Otrasya rayonunun baş direktörü Yangşay Mındak dedi. Bu kitim kıyığınca asaslıkı çetelli kesbi zatlağa Şıncın'nın tüven boşluk iktisadının emeli tecrübelerini tonuşturup, Rusya'lı kesiplaşla bilen fikir almaştırış ceryanı da iki taraf kesbinin bir kişi noktasını tepip çıkıp hemkarlıkını ilgir sürüş, hem de Cungo'nun tüven boşluk iktisadığı alakadar tekniksi ve alakadar ölçemlerini çet ellerge kengayç maksat kılıngan. Beijing Taiji Pentechnik şirketinin baş müdürü Li Domin muhbiri mındak dedi. Şirket münber mezgilide Rusya su elektr gurui karmıkıdaki bütün Rusya BE Vejnev su elektr kuruluşu layihaleş yurtu bilen Kespi stratejilik hemkarlık gelişimini resmi imzaladı. Bu hemkarlıkning Rusya devlet karxanalarining maslashib
uzun müddetlik, sistemilik, bütün kesip zanciri hemkarlıkını kanat yaydırdıgan yeni baskışka resmi kadem koygallıkıdın direk berdi. Cungu Rusya hemkarlıkıdaki pentechnikide yenilik yaratış karhanısı Payson Pentechnikisi şirketinin Cungu Trap vekili Yo Xinyu Munberde muhbirge mındak dedi. Bu şirket Rusya bivastı meblağ seliş fondu bilen strategiyelik hemkarlık ile perip, dikkatli akli terminal, mulazimeter katlık detali ve özü tatkik kılış sistemisi yumuşak detali sahasıgı merkezleştirip, Moskva oblasti kesip bağıtsıda bütün ceryallık yerlikleştirip işlep çıkırış sağıt kuruşunu pilalladı. Tür emeliyleşken dinkin Rusya'nın yerlik elektron kesip zancirini mükemmelleştirişki yardan berip, yukarı teknikilik iş oranı yaratıdı. Şunu bilen bir vakitta Cungo'nun teminat zanciri evzellik edin paydınlip, işlep çıkırış tenerhini tövellitip, mesulatının yengilin işini tezletidu.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Saudi Arabistan'ı, Türkiye ve Pakistan yakında Türkiye'nin İstanbul'da Mekke Ortak Müdafiye İşleri Kilişimi'ye asasen kurulgan Stratejik, Siyasi ve Müdafiye İşleri Komitesi'nin tunji ketimlik yığınını açtı. Bu üçtölet mekanizmlaşkan hemkarlık tedbirini kullanıp, bu kilişimin kolektif ayvi küçü ve müdafiye görüş önümünü östürüşke, hem de kilişimde belgilengen tüzüm ramkısını küçep berpa kılışkı koşuldu. Tehlilçile üçtölet kilişimini mekanizmlaştırışını ilgiri sürüş yolu da tövendeki üç ötkeldin üç gireye hitap karıdı. Ada kılıdığan mecburiyetini cezimleştirişi tez. Bu kıtımkı yığın üçtölet 8. ayının 7. günü Mekke Ortak Müdafiye İşleri Kilişimini imzalıgan dinkiyinki tunji kıtımlık komitet yığını. Yığınga üçtölet'nin diplomatiye ministerleri, devlet müdafiye ministerleri ve armiyelerinin yukarı katlımıdikiler katlaştı. Türkiye'nin diplomatiye ministeri Fidan yığındın kiyin üç taraf bu mekanizmini Mekke Müdafiye İşleri İttifakı deb ataşkı koşuldu dedi. Onundan başka yığındın kiyin ilan kılıngan birleşme bayanatı karganda üç devlet Saudi Arabistan'da katıbat başkarması kuruşku koşulgan. Tunji başka tıplık vazifesini Pakistanlık üstüge alıdıken vazife öteş müddeti 3 yıl iken. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Bu mekanizmlaşkan orunlaştırış kelişim tüzgüç tereplerinin uyuş küçünü aşırış kıpaydılık. Lekin Otur Şarık rayonunun vaziyeti mürekkep bolğaçka üç devletnin her kandak ahvalda kelişimde belgilengen bir devlet hücum uçursa ortak inkas kaytırış mecburiyetini hakiki ada kıla alışına tayin. İkinci ayının ahırda Amerika bilen İsrailiye İran'a kemkülemlik erbi hareket kozgugandın buyan uruş oti Otur Şarık'taki nurgun devletlerge kengaydı. Saudi Arabistan'ı Amerika'nın itibak dışı bolu süpüti bilen İran'ın üç iliş karakterlik zerbisige köp kitim uçurdu. Yakındın buyan Yemen'deki Kusey kurallıkları bilen yeni tokunuşup kaldı. Şunun bilen bir vakıtta Türkiye bilen İsrailiye'nin Suriye mes-

Yakın koşnisi Türkiye'nin mi Saudi Arabistan'ını koğdaş için İran bilen bir vasıta tokunup gelişi mümkün emez. Mekke gelişimi İran ya ki Yemen'deki Kuzey Kurallıklarının yoşurun hareketini hakiki tosup kalalmaydı. Suriye'nin halkıra münasebet mütekassisi Muhammed Ömer mundaq dep qardı. Eğer Mekke kilişimini tüzgücü devletle İsrailiye Katarlık yoşurun hücum kılgıcı tereplerge karta ortak hareket kullansa, ondaq da bu mekanizm kelgüsü de tekimi köp küşlerine gelip kıludu. Eksi bolsa bu mekanizmin acizliği aşkarınıp kaludu. Kilişim tüzgendeki endişini tügütüşkü doğru geludu. Fidan yine Mekke Müdafiye İşleri İhtipakı'nın Ecevitiliş karakterini takitlep, üç taraf iştipakının kölümünü kenar etişki koşuldu. Lekin bununla bir ceryan keti doğu dedi. Bu pozisyen, bu mekanizmin eza kenar etiştiki enik arzusunu ifadeledi deyip karaldı. Bırak tahlilçiler mındak deyip kardı. Bir kadar yukarı bolgan kelişim tüzüş ölçümü eza kenar etiş musabısını körünerlik uzartışı mümkün. Mısır'ını misal kalsak, bu yılın 5'ida Mısır, Saudi Arabistan'ı, Türkiye ve Pakistan bilen siyasi hayıpsizlik dair maslaştırışını kanat yaydırdı. Fidan ilgiri Mısır üç devletinin tabi hemrahi. Mısır'ın kelgüsü de üç devlet mekanizmiga resmi katnışını ümit kılımız digen. Mısır'ın diplomatiya ministri Abdul Ad bununla karta, Mısır, bu mekanizm katnışka alakadar asasi kanun ve kanun meselesini dengsep görüvatı doğu dedi. Mısır Eyn Şems taşıyosunun mütekassisi Seyit Sabah mıdak tep kardı. Yakın kılladın buyan Saudi Arabistan'ı bilen Arab Birleşme Halifelikinin rekabeti keskilleşti. Pakistan bilen Hindistan uzak mezgil ep ötmedi. Türkiye bilen İsrailiye'nin münasebeti ciddileşip ketti. Mısır'ın yukarıki devletler bilen birli vakitte koyuk münasebetini saklıgallıkını nezerde tutkanda, Mısır Mekke gelişimige koşulsa, onun diplomatiye boşluğunu taraytıp, özünün iktisadi ve stratejik menfaatige ziyan yetküzüşü mümkün. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Mısır'ın kelişim tüzüş tenerhini oylayışı belgilik vekillik karakteri ige. Bazı rayonlardaki devletlerge nispeten etkanda siyasi bir xeterlik cihetteki maslayışta ortak tonuş asıl kılış asan. Eğer ortak tonuş ne, ortak müdafiye görüş mecburiyetigi götürgende, her kaç devletlerinin tenerh paydasını hesaplaş perki gevdelenudu. Bazı devletler rayon hayıpsizlik işlerini maslaştırgıcıdın asalla her bir mecburiyetini üstüge olgan kelişim tüzgücü iştipak dışıga ayınışını halımaydı. Nişan ornını bekitişini aydınlaştırış kutuğur geliydi. Mekanizmin işki kısmının elip etkanda kim rehberlik kılış ve iş taksimatını kandak taksim kılış mı kelişim tüzgücü üç taraf çokum duç geliydiğen real mesele. Bu iş, bu mekanizmin pekat itibaklaşıp yardımcı ilgi buluş royu halı da astı da, evini asası nişan kılgan hayıpsizlik cihetteki hemralık münasebet, ya ki emeli tehditke ünümlük takabül turalaydıgan her bir itibak işgellik ilgi münasebetlik. Tahlilçiler mındak dep görsetti. Hazırkı baskıştaki Mekke Müdafiye İşleri İhtipakı vaktinçe nişanı enik bolgan ittifak bolmastın, belki Saudi Arabistan'ı, Türkiye ve Pakistan'ın özlerinin stratejik təsiri küçünü kengaytış üçün kurgan süpsi. Üç tarafının yadroluk stratejik təlipi ve rayon siyasisi köngül bölüşü de məlum derecede hatalık mevcut. Bu ittifakın işki kısmıdaki münasebetke hırs ilip geludu. Angliya Times gazeti mundaq dep qardı. Saudi Arabistan'ı kelişim arqılıq
өзінің район рәхбәрлік

0: o'rnini kuchaytirishni umid qiladi. Turkiya bo'lsa bu orqali sharqiy o'tir yer dengizi, Fors qo'ltiqi, Janubiy Osiyo rayonidan halqigan xavfsizlik bilan ta'minlovchi bo'lishni umid qiladi. Ikki davlat orasida yoshirin yetakchilik huquqi ko'rishi mavjud. Angliya xalqaro strategiya tadqiqotxonasi tahlil qilib mundaq deb ko'rsatdi. G'arbiy Osiyo, Shimoliy Afrikadagi nurg'un davlatlar Arab bahori qaynamig'iga kirib qolgandan keyin Turkiya bilan Saudi Arabistoni rayon ta'sir kuchini keskin talashdi. Ikki davlatning rayondagi asosliq tahdidga bo'lgan tonishi birdek emas. Kelgusida rayon davolg'ushi kuchayib ketsa hamda manfaat to'qinishi kelib chiqsa, ittifoqning ichki qismida bo'linish paydo bo'lish ehtimolligini nazardan saqit qilgili bo'lmaydi. Buningdan boshqa mudofaa ishlari hamkorligining konkret mashg'ulot qatlamida kelishim tuzguchi har qaysi taraflar yana bir qator masalalarni maslashtirib hal qilish kerak. Bu tadbir belgilash qo'mondonlik huquqining tavalligi. Qurol jabduq sistemasining maslishchanligi qatorliq masalalarni o'z ichiga oladi. Bularning hammasi kelgusidagi ittifoqning tuzum loyihasidagi yoshirin kuchsinish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Adil Ablat. Nazoratchisi Qurbonniso Jabbar.
1: Sog'lomlik dasturimizda
2: Qalındiki işkili kodni sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
3: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
1: Sağlamlık ayıqımızda.
4: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
2: Velisbit bilen işkı verip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
1: Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaç.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirləvatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapato Sancar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 4. ayının 30. günü Cungo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkizi Komiteti Siyasi Biyorosunun 29. qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, tirişip adam bilen təbiyyət inaq bölü ötüdüğen zamanivilik bərpaqlış gerek namlıq sözünü anlatımız.

Бүгін еңі вәзиетті дөлтіміздің экология мәдәнінікі құрылышыны күчейтіштіген мәзмұнда Мәркізі Комитет Сиясы Бюросының 29-нчы қетімлік коллектив үйгінішіні қылуатымыз. Партия 18-нчы құрылтыйдың бұян Мәркізі Комитет Сиясы Бюросы экология мәдәнінікі құрылышы темісі да ішкі қетім коллектив үйгініш қылған едіқ. Бұ 3-нчы қетімлікке. Bu qetimki ögünüşni orlaştırışdın məqsəd, yeni tərəqiyyat basqıçıqı kiriş, yeni tərəqiyyat ideyasını izçillaştırış, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilişnin ekologiya mədənliki quruluşuqı qoygan yeni vəzipsi, yeni təlipini igiləb, dövlətimiz ekologiya mədənliki quruluşu da düşgəlgən yeni vəziyyətini təhil qilib, adam bilən təbiyyət inaq bili ötüdğən zamanivilik berpa kılış kütürütkü buluş. Partiya 18. kurultuydun buyan, biz partiyanın ekologiya mədənliki kuruluşuqı bolgan umumüzlük rəhbərlikini küçəytib, ekologiya mədənliki kuruluşini umumluq xizməti də gəvdilik orungu qoyub, bir qatar zor strategiyelik orlaşdırmalarını çıxardıq. Ekologiya mədənliki kuruluşini 5-ni bir gavda qilish umumiy o'rlashtirmasining biri qildiq. Odam bilan tabiatning inoq bili o'tishida ching turishni, yangi davrda jongocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirish asosiy tadbirning bir tarmoqi qildiq. Yashil taraqqiyotni yangi taraqqiyot ideyasining bir turi qildiq. Bulg'inishning oldini olish tuzashni 3 o'tkalga hujum qilish jangining biri qildiq. Güzel Jongo berpa qilishni mushu asrning o'tirlarida sotsialistik zamonaviylashgan qudratlik davlatni umumizlik qurib chiqish nishonining biri qildiq. Bu ekologiya madanligi qurilishining muhimligi bo'lgan tonishimizni to'liq namoyon qildi. Ekologiya madanligi qurilishining partiya va davlat ishlarining taraqqiyot umumligidagi muhim o'rnini aydinlashtirib berdi. Biz ekologiya madanligi qurilishini umumizlik kuchaytib, ekologiya madanligi tuzilmasi islohotini sistemalik planlab, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavda qilib tuzab, bir qator negizlik, ijodiy, uzoq muddatli xizmatlarni ishildik. Buningda irodaning zo'rligi, salmoqning zo'rligi, Үнімнің зорлықы мәсілісіз болды. Экология мәдәнліке құрылышы да тоныштың әмілет кіче тарихи характерлік, бұрлыш характерлік, ұмымлық характерлік өзгіріш болды. Мән үлгірі кейін болып, Гәнсу үлкісі Чиляншен тегінің экологиясығы бұзғыншылық қылыш. Шәнші үлкісі Чилнің тегінің шымалы етікіде қануғы қылап дағы селіш. Чинхай өлкісі Мули Кан районыны қанунсыз кезіш қатарлық типік дейл ола хақыда йол-йорық, тәрстегі йол-йорық бәрдім. Алақыдар жайла вәт тармақла мәсулетін ада қылмыған, мәсулетсізлік қылған бір түркім қадымланы қаттық тәшіріп бір тірап қылды вә жауапкарлық тартты. 9 жылдың бойан, көк асман ақ бұлытла қайтыдың намайан болып, Yeşillik dairesi üzlüksüz kengiyip, yeşil ixtisat tez terakki kıldı. Energiya serpiyatı ve maddi serpiyat üzlüksüz tüvellep, koyuk stütek ve tuman ünümlük tizgilinip, kara sisk sula körnerlik azıyıp, şehir yezlanın muhiti yaşaşkı tekimi bapkilidigan boldı. Güzel Jongo kuruluşu da puhtı kadem taşlandı. Süzük su, Yeşil Tağ'nın öz bir baylıq diyen ideye, bütün partiye, bütün cemiyetinin ortak tonişi ve herkiti gaylandı. Amerika, Alem Katnişi İdarisi'nin sünni hemrak sallık məlumatıga asaslanğanda, 2017 yılgıca, yer şaharda yeniden köpeygen yeşilliknin tötdün biri Jongo dike. Дөлтіміз, ер шари келімат өзгүріші сөкпітінің тәрәқиятыға етекчілі қылып,
Париж келишимінің имзалынышы, күшке игі болышы, елгі қойлышығы пал түрткі болды. 2030 жылдың бұрын карбон төт оксиді чықырышыны чоққы мәтке әткізішіне, 2060 жылдың бұрын карбонны нейтраллаштырышыны әмәлгі ашырудығалықыны жақарылды. Дөлтіміздің экология мәдәлінікі құрылышыды қолғы келген муапықетлі, Xalqaro jamiyatningmi kang doirada e'tirof qilishiga erishdi. Amaliyot shuni bildirdiki, ekologiyalik muhitni qo'g'dash bilan iqtisodni taraqqiy qildirish dialektik birlikka kelgan. Bir-birini to'liqlaydigan bo'lib, ekologiya madaniyatni barpo qilib, yashil tuvan karbonliq aylanma taraqqiyotga turtki bo'lganda, Xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal ekologiyalik muhit ehtiyojini qondirib-la qolmay, teximi yuqori sifatlik, teximi unumlik, teximi adil, teximi imkoniyatlik sijil, teximi bexatar taraqqiyotga turtki bo'lib, ishlab chiqarish taraqqiy qilgan turmush bayashat, ekologiyasi yaxshi bo'lgan madaniy taraqqiyot yo'lini tepib chiqilib bo'ladi. Ekologiyalik muhitni asliga keltirish va yaxshilash uzoq mazgil japoliq tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keladigan jarayon. Uni bir kuchapli vujudga chiqarish mumkin emas. Jazman bo'shashmay davomlashtirib, jasorat bilan tirishib ishlash kerak. Navbatda davlatimizning ekologiya madaniyatni qurilishi yanila nurg'un ziddiyat va xirislarga duch kelmoqda. Ekologiyalik muhitning muqimlashish asosida yaxshilanish asosi texim mustahkam emas. San o'zgarishidan sifat o'zgarishiga burilish texi ishqa oshmadi. Ekologiyalik muhitning sifati xalq ommasining go'zal turmush istikidan, go'zal jungo barpo qilish nishonidan, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish Sosialistik zamani vilashqan dövlətni umumüzlük kuruş təlip edin texi xelili yiraq. Dövlətimizdən kəsb pırlımısını tənşəşke bir cəriyan gedidu. Ən-ənivi kəsblənin salmıqı yanılı bir qədər yuqri. Yenidin gülünü vatqan strategiyeli kəsblə, yuqri texnikilik kəsblə texi ixtisatını aşuruşdiki yetək çüküş bulub yetilib bulamidi. Energiya kurulması da texi tüp özgürüş bolğını yok. Noxtılıq rayon, noxtılıq sahələrdeki bolğınış məsilisi tüptün həl qılınğını yok. Karbonni çox qımətki yetküzüş, karbonni nitrallaşdırış vəzipisi müşkül. Baylıq və muhitnin tərəqqiyatqı bolğan besimi barğansiri zoriy vatıdı. Yeşil, tövən karbonluq tərəqqiyatqı türütkü buluş, xəlqıra iqimnin yönlişi və umumi yüzünüş bulup, Yeşil iqtisad dünyavi kəsb rəqabətidiki yuqarı pəlliqə aylandı. Bəzi qərb dövlətləri ədəb muhitini dəstəqilib, dövlətimizə köp tərəfdən besim işiltibatıdı. Ekologiyalik muhit məsələsini çördüyən çoğ dövlətlər rəqabəti intayın kəskin buluvatıdı. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda, mən dövlətimiz bərpa qılıdığan

O, operasiya karvetidin saq salamat çüşken ayal idi. Elbette bununla doktorunun köyün koyup davalışı. En mühimi, yoldışının keç gündüz yeniden ayrılmay, aldın haber ilişi sebep olgan idi. Ondaq da, bugünkü günde o yenim üçün yoldışını dancıp kaldı. Kulak kızıqsanla, dektanla devamlı Ätki Radio Jorlu programımızda uğurlaştırılan Gülbostan Abdurrahim'nin Tozumas Gül namlı hikayesinin devamı da bolsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp buluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan beme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
0: Dallaha veremse, senin şu toy kılıç özanın işi mi?
2: Ben bu ula yaşı göğüdek yaşa çık tırışı vardım ha.
4: Ata-anlarının ballarga küyünüşü ömürlük buludu. Lekin ata-anlar mı ballarının hürmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, ularga işinişi ilham medet berişi kerek.
5: Uzun bu yürüyüşünü bek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
6: Velisipit'te bana ben de bilmeyip gittim ben. Bana bu taş yolda velisipit menişten sehri küçük.
7: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahçe. Çığır yolladım anı ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bilen. Tekimi yakışı özüm bilen uçuraştırıldı.
8: Yaşlarlı kıyağı yanmışını yakış gördü o dep kimdeydi? Her kitim mağdurum kamıgıcı yamışkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladı.
9: Sırtta aptap nemirgen yakşı.
10: Yol boyunun manzırsı nemirgen güzel.
7: Hava nemirgen sap.
8: Yürünla sırt kıçıkıp sap havadan kanıgıcı nefes alaylayın.

0: başqa bolmaydı. Bakteriyelik yoqumlanış. Qulaq qoçulaş quralı da əslində hər xil bakteriyalar buluşu mümkün. Qulaqni qoçulğanda, əgər qulaq kiri qattıq yəki bir qədər köp olsa, terini asanla zəxmiləndirib, bakteriyalar fürsətdən faydalanıb kirib, yoqumlanışını keltirib çıxırıb, taşqi qulaq yolunun yoqumlanışığı səbəb boludu. Həm də jirin yıqış və qulaq ağırqını keltirib çıxırdı. Bulubmu, ammivi sorunlardaki paxt pəltüküş yəki başqıl əsvab üskünlərdən faydalanıb, qulaq qoyulğanda, asanla zəmburuqluq taşqi qulaq yolu yallığı qatarlıq kesəliklər qırptar boludu. Өлтәмірәтке келтіріп чықырды. Ташқи құлақ жолының терісі зиян құшырайды. Нұрғын кішінің құлығыны көтілігінде бәзді пілтікіште қан пайда болып қалған кәчірмеші ба. Адетте, бұл құлайқвалға әміміз дегідек аңчы пәр вақып кетмейміз. Ишқылып, бір нәч күнден кен яқшы болып қалыман ғу деп ойлаймыз. Әмеліетте, бұндақ ұзын мұддәт ташқи құлақ жолдегі теріні тәкрар ғыдықлығанда, ташқи құлақ жолы терісі зәқмілініп, yallıqlanıb, yerikləşib, qılınlab ketib qalmay, yana qulaq qırının acırılıb çıxışını köpəytib edidi. Hətta taşqi qulaq yolu yallığı yəki hültəmrətki qatarlıq kesəliklərini gəltirib çıxırdı. Qulaq pərdisini teşib etiş. Yəni bir xıl təsadüb eyliq ba. Yəni siz qulquğunuzu köçələşinin sizgi elib gəgən xoşallıqıdın huzurlu atqınınızda tüyüksüz yenənizdeki bir aylan sizgi tegib kəsə, nağrı pərdiniz bivası teşib getişi mümkün. Nəticədə anlaşıqtıdarınız tölləb getişi. Hatta otur qulaq yallığı kelib çıxışı mümkün. Qulağının nağır pərdisi kiçikrək teşdib kəsığı, məyli, köp sandiki kişilərinin özüqidən saqıyıb getidi. Bıraq, çoğun teşdib kəsə, operasiya qılıb nağır pərdini yamaş gerek. Ambulatoriyada nağır pərdisi zəxmilinib teşilgən bimarlamı köp uçuraydı. Ulanın bəziləri ehtiyatsızlıqdan teşdib kətkən, yəni bəziləri tasadibi teşdib kətkən. Çoğun miğini vəyran qılıdı. Ən axırda, şunaqla, ən halqılıq bir nöqtü şüki, Qulaq bilən meni toqulmalarının arlıqı naidi yıqın boğaşqa, taşqi qulaq yolu eğir dərəcədə yoqulmanğanda, otur qulaq yallığı asallı yoqırğı yamırab, yırınlıq meni pərdi yallığı, mena yırınlıq işqi qatarlıq əgəşmi kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Bu dəl, biz körgən xəbərdə bəzlənin qulğını koçula səbəbidin baş içi yoqumlanış, hətta tutqaqlıq kesilini kəltürüb çıxarğalıqının səbəbi. Bəlkim, qulaq kırmın rolu balığını siz bilməsikiniz mümkün. Qulaq kırının tövəndəki töt xıl rolu ba. Qulaq kırı, yəni taşqi qulaq yolu bezi acırtıb çıxarğan bir xıl may bulub, taşqi qulaq yoldaki terini qoğdaş rolu ba. Asaslıq tərkibi may, aqsıl və seriq pigment. Yəni, az miqdarda su və kali, natri qatarlıq elementlər mə bar. Qulaq kırı yeni payda boğan çağda bəlgilik may və su tərkibi ba bulub, terini nəm quşqılıdı. Nəmlikini saxlaydı. Yəni, bakteriyaya qarışdırış rolu mə bar. Yeni qulaq kırının vaqt uzarğan seri su tərkibi parğaylanğan dinkin köpüncə quruq yapraqçı qaylındı. Yəni bəziləri yipşqaq seri xırandı boludu. Kiyinkisi maysman qulaq pərdisi dəp atılıdı. Bu, normal əhval. Pəqət, alaydı xüsusiyyət səbəbidin, qulaq yoludun asalıqçı çıxıb getənməydi. Onun asaslıq mondaq 4 cün qoğdaş rolu ba. Bunun birincisi, bakteriyaya qarışdırış. Qulaq kiri tərkibidə yağ kislatası mol bulub, qulaq yolu terisinin sırtqı yüzüdə bir qəvət kislatalıq pərdəsini qılıb, taşqi qulaq yolunu kislatalıq muhitə turğuzudu. Bu, qulaq yolunun yenik dərəcədə bakteriyaya qarışdırış rolunu oynab, taşqi qulaq yolunu yoqumlanışdan saxlaydı. İkinci rolu, ısıqlıq saxlaş, nəmlik saxlaş. Qulaq kiri, qulaq yolunun bəlgilik temperatursi və nəmlikini saxlaşqı yerdən berib, qulaq yoludiki terinin ziyadı qurqaqlaşıb ketişinin aldın alıdı. Yat nərsənin kırıb qilişinin aldın eliş. Qulaq kırdiki may bilən nəmxuş boğan qulaq yolu terisidiki inçki tükçilə sırtqı muhitiki çang tozalarını tosub qalalaydı, həm də yat madılar və kiçik aşaratlarının nağrı pərdigi bivası tacavuz qilişinin aldın alalaydı. Şauqındın saxılınış. Qulaq yoludiki boşluqnın tarihini ilgiri sürüb, qulaq kirgən avaz dolqını pəsəytib, qulaq pərdisinin şauqun ya ki qatdıq avaz bilən silkinib, zəxmilinişdən saxlanğılı buludu. Ən mühimi şü ki, qulğunuzu xalığancı koçulman. Qulaqın zadi koçulaş kerek mu yox? Toğrısını etkanda, əməliyyətdə köpçiliknin qulaq kırını tazlaş üçün qulğunu koçulaşının acıdı yox. Normal əhvalda qulaq kiri asta-asta qulaq yolu içidən qulaq eğizgi yötkülüb, Адам чайнығанда, яки егізін ашқанда, өзігіден чықып кетуді. Мұндақ етқанда, кичіккен құлақ кірі аңлашықтыдарымызғы тәсір еткізмейді. Оның білән, карымыз болмысымы болуды. Құлақ кірінің ішчедіке өзігіден чықып кетелмейді қалыры Adatda bir qadar chonqur yoki bir qadar qattiqroq bo'lib, muvofiq tozalanmasa, quloq yo'lining texmi chonqur yerga kirib ketib, asalla kaplishni keltirib chiqarib, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, anglash iqtidori chekinish, reflekslik yo'tkilish qatorliq beyaramlik tuyg'usini keltirib chiqardi. Yoki quloq yo'lidagi sezgir to'qilmalarni zaxmlantirib, mangulik zaxmlanishni keltirib chiqarib, texmi og'ir masallarga sabab bo'ladi. Ba'zilar bekorchilikda ishi bo'lmasa-la, quloq qo'lash qo'shig'i, saranga, til tikish, hatto chimchilik barmoqi bilan ha desa-la o'zi yoki oilasidagilarning quloqini ko'chilab, xumodan chiqadi, ammo buningdan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan cho'ng avarchiliklarga sal qaraydi. Albatta, agar siz quloqingizni ko'chilashni ko'chilash uchun emas, faqat ashratlik tuyg'usini qo'g'ilish uchun deb qarasangiz, til tikishni ilib, sirtqi quloq yo'lini bir necha qitim aylantirib, buxodan chiqsangiz bo'ladi. Hargiz ichigacha kirgizib ko'chilmang. Quloq kiri og'irlashganda doktorga ko'rinish kerak. Bo'libmi, yashanganlar va bolalar tegimi shundoq. Agar quloqda beyaramlik ko'rilsa, eng yaxshi usul quloq, burun, yutqunchoq, bosh, bo'yin tashqi kasalliklar bo'limiga berib kasal ko'rsatish. Doktor asbob orqali kaplashib qolgan quloq kirini ilib etishi kerak. Quruq kaplashmaga nisbatan oldi bilan 3% dan 5% kichik bo'lgan natriy bikarbonat quloq temitish suyuqligini sirtqi quloq yo'liga temitish. Har kuni 5-6 qitim, har qitimda bir necha temim temitish. 3 kundan 4 kungacha qayta tekshirganda doktor quloq ishki yanikini ko'rib, qolgan qismini pokiz chayqi vasili bo'ladi. Ajirtib chiqirishi kuchlilik yoki chiqirish to'sqinligi uchrganlar mayliq quloqini o'zi texmi ko'chilmaslik kerak. Yanala qaralik alda doktorxonaga berib, doktorga tekshirtib tozalatish tavsiya qilindi. Buningdan boshqa bolalar va yashanganlar quloqini ko'chilganda diqqat qilishi kerak. Bolalarning tashqi quloq yo'li cho'nglarningkidan tar, terisimi ojiz bo'ladi. Bolalarning quloqini pat-pat ko'chilganda bolalarning quloq yo'li terisidagi tabiiy to'siqlar buzg'unchilik uchrashi mumkin. Eg'ir bo'lganda ta bolalarning quloq yo'liga hultamratga chiqib ketishi mumkin. Shunga bolalar tashabbuskorlik bilan quloqining beyaram bo'layotganligini bildirmaganda ota-onalar bolalarning quloqini xohlagancha ko'chilmasligi kerak. Ota-onalar bolalarning quloq kirini doim tozalab bosmi yaxshi bo'lmaydi. Ba'zi quloq kiri sirtqi quloq yo'li og'iziga chiqib qolgan bo'lsa, bolalar ishlatadigan bexatar mochin bilan qisib bilib, quloq yo'lining cho'nqur yerga osonlikcha tegmaslik kerak. Bolalarning quloqini majburiy tozalab kirini tegmaslik kerak. Chunki osonlar quloq yo'li va nog'ir pardasi zaxmlandi. Yashanganlarning muskullari bo'shab ketish, tuvanki jag' bo'g'imining harakati kuchsiz bo'lish va tashqi quloq yo'li og'izi o'ltirishib ketish qatorliq sabablar tufaylidan quloq kiri osonlikcha chiqib ketolmaydi. Quloq kiri ziyodi ko'p yig'ilib qolsa, quloq qo'ng'ildash, quloq puripkisi sezimi, quloq og'rish va anglash iqtidori tuvalash qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqaradi. Bundoq ketaversa, yana yashanganlarda ijtimoiy aloqa to'salg'usi paydo bo'ladi. Bu yerda yashanganlarda kutilmagan ahvolning yuz berishidan saqlanish uchun amalba yashanganlarning qulg'ini ko'chilmaslikni, eng yaxshisi qaralik alda yashanganlarni doktorxonaga elib berib, doktorning yordami bilan quloqini tozalash tavsiya qilindi. Quloq tozligini saqlashda bu ichki nuqtalarga diqqat qilish kerak. Kundalik turmushda quloqning tozligini qanday saqlasak, eng muvofiq bo'ladi. Ko'pchilikning suv uzganda, yuvinganda oldi bilan quloqqa suv kirib ketishdan saqlanishni tavsiya qilamiz. Suv quloq kirib ketgan zamon beshini suv kirgan quloq tarafiga qaratib, muvofiq bir necha qitim sakirsa, asosiy jihatdan suv chiqib ketadi. Qo'pollik bilan olqon bilan sirtqi quloq yo'lini yemitib, kuchab sirtqi tortmaslik kerak. Bunda qilganda nog'ir parda zaxmlanadi. Uningdan boshqa suv uzganda naushnik taqvilishmi quloqni asrashning bir xil usuli. Anglashga yordam beradigan apparat taqilgan kishilar anglashga yordam berish unumiga ta'sir etishdan saqlanish uchun quloqni qaralik tozalab turishi, quloqqa yallug'langanda vaqtida davolatishi, tashqi quloq yo'lining pokizligi, qurg'oqligini saqlashga diqqat qilish kerak.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'ini nemish kiya olmay toksikliq kesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilikkan debchi, chechimni bayli yasatgandim. Buni kiysam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpig'i oltilik paytda sizni ajallik zaxmdan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'rma, qaysi bakrak avarchilik.
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklet mingende bexatarlik kalpıkını doğru kiyibidim. Bexatarlik kalpıkı sizni koğdaydı.
4: Qadirlik dostlar, hayvanlar insanların turmuşunu kem bolsa bolmaydıgan rollarını oynap geldi. Ula özgücü usulü bilen insanların işlep çıkarış, turmuş ve terakkiyatı üçün tökbilerini koştu. Ondaq da kaysa hayvanların insanlığa koşkan tökbisi en gevdelik. Kala insanlığa en burun köndürgen hayvanların biri bulu süptü bilen insanlığa koşkan tökbisiye köz yumuşku bolmaydı. Kadimki cemiyette kala terilgu yer ayda iştiki muyum küş bulup, ula cepalık emgeki arkalık, insanların terikçilik kılışıgı yerden verip, insanların mevcut bulup turuşu ve terakki kılışını maddi asas bilen təminlegen. Kalının küşçi ve çidamçalıqı yezgilik işlep çıkarışının kən külemde ilip birleşigi türkü bulgan. İnsanların en sadık emralarından biri. Kadimden tartıp hazırgıca iştlanın asaslıq vazifesi dervazlanı qoğdaş bulup, ula ötkür prosizmi, anlasizmi ve hoşçarlıqı bilen insanların bexatarlıkını qoğdap kelmekte. Şunun bilen bir vaqtta işt ilgiri insanların oğulaştaki küşlük yardımcısı idi. Ula olcini ızqoğlap, insanların yemeklikki erişçigi yardım bereleydi. Atmo insanlar tarihinde oxşaşla muhim rol oynaydı. Kadimki cemiyette at muhim katnaş transport vasıtası bulup, ula kavul bedeni ve acayip çidamçalıqı bilen insanların yiraq musafili küçüğü ve maddi buyumlarını toşşığı yerden bergen. Atının mevcut bulup turuşu insanların alaqa ve transportini tez terakki kıldırıp, oxşaş bulmağa rayonlarının medeniyet ve iqtisadi alaqısını ilgir sürgen. Hazırki cemiyette, gerçi atının katnaş transportki oranını başka katnaş vasıtları algan bulsun mu? Lekin, ula yenili insanların turmuşudu muhim rol oynamaqta. Müşük, insanların ermek hayvanı bulu süptü bilen insanların turmuşuğu nurgun koşarlıq elip geldi. Kadimden hazırgıca müşkünün asaslıq vazifesi çaşkan tutuş. Müşkülənin çəbdəs mahareti və ötkür tırnaqları çaşqanı asalı tutub, insanların ozuq tülüki və mal mülkünü ziyandan saxlaydı. Hazırki cəmiyyətdə müşük gerçi insanlar üçün çaşqan tutuşdək vəzifini üstüge almağan bolsu mu? Ligin kişilərinin durmuşu da kəmbolsu bolmaydıqan ərmək hayvallarının biri bulub qaldı. Ula özgüç xarakteri və omaq obrazı bilən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Bu tipik vəkillik hayvanlardan başqa, yəni nurgun hayvanlarımı insanlar üçün tökbü qoşqan. Məsələn, həsəl ərisi, həsəl yığış və gülçini tarqıtış arqılıq yezgilik işləb çıxırışıqı muhim yardan bərgən. Yəni, insanlarını təmlik həsəl bilən təminləgən. Tövgə, qumluq rayonlarda insanların soda və köçüşünü kolaylı qatnaş bilən təminləgən. Delfin, deniz okyanı qoğdaş, qutquzuş qatarlıq sahalarda muhim rol oynağan. Bu hayvanlar özgücü usulü bilen insanlar cemiyetinin terakkiyatı tökbü koşup, insanlar bilen çoğukur hissiyat rüştisi ornatkan.
5: Bugün biz insanlar hayati duş kilovatkan en çoğun tehdit nime digen temide toktalımız.
6: Melçe Uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adem yenli açarçılık içinde durvatıdı.
8: Vaba ve muhit bulgunuşumu naiti korkunuşluk.
5: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
8: O ne mi?
5: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
3: Barmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ dəyli.
0: Qadirlik dostlar, yeşil rang həmmil yadı babı olan bir xil təbii rang. O, turmuşumuzun rangdarlığı toldurgan. Ondaq da, tövendi biz bu rang doğrusudaki bilimlerle birlikte ortaklaş bakaylı. Yeşil rang közünü asıraydı. Hazır kişiler elektronik ekranı uzun vaqt tikilip durğaşqa közünün çarçıqalıqını yes qaladı. İlmi tədqiqatlarda məlum bolışca, yeşil rang körüş sezminin çarçışını ünümlük pəsəydirgen. Bu asaslıqı adamın közü yeşil rangı ən səzgür boğaşqa fokus noktasını teximi asan tənşi yalaydirgen. Onundan başqa yeşil ranglik dolqun uzunluğu nurni teximi yumuşdub, köz muskullarını asan ciddiyleştirməydirgen. Şuna közünü yuqarı sıcılıqda işlətkəndən kiyin, yiraqdiki dəldərəx ya ki çimliq qatarlıq yeşil ösümliklərgə qaraş körüş nervisini boş çışqa paydalıq bulub, közünü asıraşdiki intayn yaxşı usul hesabladıkən. Nim üçün ösümliklərinin köpüntüsü yeşil rangda boludu? Ösümliklərinin köpüntüsü yeşil rangda köründü, çünki ösümliklərdə köp miqdarda xlorofil var. Xlorofil quyaş nurunu sümürüb, ximiyelik energiyaga aylandırdığan bir xil muhim pigment bulub, o kızıl ve kök ranglik spektrini sümürüp yeşil ranglik nurunu kaytırdı. Şoňa biz görgen köp sandaky ösümlikleriniň hämmesi ýeşil rangda boludy. Bu xil hususiýet ösümlikni ýokary önümlik fotosintez elip beriş imkaniýetige ege kılıp, onuň ösüşi we köpeşini energiýa bilen täminlaýdy. Qaraýdygan bolsak, piwiniň butylkasymy ýeşil rangda boludy. Bu näme üçin? Piwi butylkasynyň ýeşil rang bolýşy piwini ultra binäpşe nurunyň täsirige uçratmaslyk, şu arkaly onuň tämini saklaş üçindir. 19-nji asyrda köp sandaky piwi butylkalaryga süzük aýnak işletilgen. Lekin bu piwini ultra binäpşe nurunyň täsirini özgertip atgan. 20-nji asyrnyň başlarından başlap, sodigerler kınık rangny, meselen, qoňur rang ýa-ki ýeşil ranglyk aýnakny ultra binäpşe nuruny tosuşga işletgen. Gerçi nöwetde tehim köp ranglarny tanlaşga bolsamy, lekin ýanyly bu hyl adat saklanyp kalgan. Mutlaq köp sandaky üstemgüç haýwanlar ýeşil rangny parklandyramaýdy. Mutlaq köp sandaky üstemgüç haýwanlar faqat çeklik daýerdäki rangnyly sezäleýdi. Bu ulanın körüş tor perdesindeki konusman hücrelerinin sanının az buluşu bilen münasebetlik. Meselen, insanlarda üç kıl piramida hücresi boğaşka, kızıl, kök ve seri katarlık köp kıl renglerini perklandıralaydı. Mutlak köp sandaki üstemgüç hayvallar, meselen, işte ailesindeki hayvallar mı yeşil rengini perklandıramaydı. Kino yeşil ekran teknikisi. Kino işleşti daim işletildiğin yeşil ekran teknikisi olaydı önüm teknikisi hesaplandı. Sürat geliş nak meydanıga kent kölemlik yeşil ranglik ekran orundu şarkılık her kandak kereklik sürat önümüge erişkili buludu. Yeşil köz mu naayt az uçuraydı. İnsanlar içi de yeşil köz bak işlerinin nispeti in dayın tüven bulup tahminen 2% ilgileydi. Yeşil közden payda buluşu gen ersiyetedeki bir kısım az uçuraydıgan tosattın özgürüşten kelgen. Bu xil tosatın özgürüş tiplarının təsirde müngüz pärde içindeki qar pigmentinin toplanış miqdary kök rang bilen qoňur rang arasida bolup yeşil rangda köründi. Yeşilliknin yana psixikalyk täsirimi bar. Tadqiqatlardan ma'lum bolishicha, adam yeşil muhit, masalan, sirtdagi chimliq yoki uy ichidagi o'simliklar bilan uchrashganda, texnik ko'p ozodlik tuyg'usini his qilib, tashvishlanish va besim masalasini pasayta oladi ekan. Yeşil marka. Yeşil marka loyihalashda muhim rol o'ynaydi. Ko'p xil aktiv uchurlarni yetkazadi. Aldı bilen, yeşil rang daim tabiyat ve muhit asraş bilen bağlanışlık buludu. İkinciden yeşil rang yine sağlamlık, bexatterlik ve tamponluğu simvol kılıngan. Şuna yemeklik, sağlamlık kesbinin mark planı da mu ken kolunuldu.
9: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içi de hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda ben fakatla yolunuzun yoğurtuşunda oylayman. Herkes mu kop kuruk öyünü yoğurtup kamel energiyeni bekarlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, ben... Ne yurdum ben?

Ayal mal pulidin teni veriş üçün guvahçıga par berdi. 300 min yuandan artıq mal pulidin teni veriş üçün u guvahçıga 100 min yuan tapan haqqı berib, uni sotta yalğan guvahlıq berişke küşkürtti. Yıqında Ürümçi şehri Midon rayonluq xalq sot mahkemesi bu qanunğa xilap qılmışni sadır qılğan Wang Yunge qanun boyunca jarimanı qoyup bir taraf qıldı. 2025 yılı 9 ayda Şinjandaki məlum ot öçürüş turbu yolu çektik şirketi bilen Şinjandaki məlum kuruluş çektik şirketi otursa da setis setiveriş toxtami səbəbidin macera yüz verib, turbu yolu şirketi kuruluş şirketi üstüdün Ürümçi şehri Midon rayonluq sot məhkəmisiga dava qılıb, kuruluş şirketini 300 min yuandan artıq mal pulunu töləşge hüküm qılıb berişini tələb qılgan. Sotta kuruluş şirketi özünü axlap mundaq dedi. Turbu şirketi tapşırmakçı bolğan malını tapşır valmıdıq. Turbu yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşır valgıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familik'ni sotkı çıkıp soraşını qobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşır veriş paketini itiraf kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çın turun. Bizden tonuşuduğalıqımızını itiraf kılmışsınız. Mən sizge 100 min yuan bermen. Aslında kuruluş şirketinin məsul bolğan Wang Yun sot içilişten ilgiri Li Familik bilen alaqılışıp, hesabatın teni almaqçı bolğalıqını udullu eytip, onundan mal tapşırval

qanun yürgüzüş tertibini eğer derecede kalay mıqallaştırıp, haq talep dava faaliyetinin normal elib berilişiğe dəxliyet gözdi. Onun kılmışı məzgur qanunun 114. maddesindeki başkalarını yalğan kuvaqlıq berişke küşkürtüş, par berib setiviliş, məcburlaş əhvalini şekillendirdi. Axırda sot məhkimisi Wang Yun'ge 3000 yuan cərimanı koyuş cazası verdi.

0: nişanga intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
1: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hemme erzindir.

0: Rana, kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni, beni. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ödü
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep ketken bolsa, emini kaydırdan başlasam de pekme arzu kılın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
6: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 第九讲，混一南北与中华民族大统合。元朝时期，多民族的大一统，各民族多元一体，是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。习近平。元朝1206年至1368年，是中国历史上首个由北方草原民族建立的完全统一中国的大一统王朝。元朝疆域一度最北至西伯利亚中部的北海策应所，西北至发源于阿尔泰山的额尔齐斯河的中下游，西南囊括今西藏、云南，南至南海诸岛，东南至琉球，东北至外兴安岭北麓及今鄂霍次克海滨海地区。元朝结束了中华大地自唐末以来南北对峙长达数个世纪的分治局面，开创了空前统一的疆域版图，深化了大一统制度实践，形成了混一南北、胡汉一家的中华民族发展新局面。尤其是元朝在中央设置宣政院，直接管辖西藏，在岭北与云南设置行省，加强了对漠北、西南边疆的管辖。在元朝的广袤疆域内，大量汉人迁往大漠南北的蒙古草原，乃至南西伯利亚的图瓦盆地生活。边疆各族源源不断涌入华北、中原、江南及岭南，族群毗邻杂居，彼此往来趋于常态，族际通婚现象趋于平常。多元一体的中华文明继续壮大，长期存在的夷夏对立观念不再是主流，一大批精研儒学、深谙佛道、工于诗书的华化西域人，舍弓马而试诗书，敦诗书而阅礼乐。

Sümlük anlıqçılar proqramımızda anlaşılmadıdır. Kəl mühabbət çəksiz dalığa kol tutuşub səkrəyli birdən. Qarlıq tağla iyiz çoxuda sən uçqını mən qaray birdən. Kəl mühabbət yıqıraq kəgin bağrıngı tan söyginə birdən. Qar mı erib, muzla mı erib, çikkimizge koşulsun birdem. Kel muhabbet, zenger asmanga, bulutlağa sınaylı birdem. Köktiki ay daldı boğan dek, mundu şaylı kenişi birdem. Kel muhabbet, sunay bir kader. Koşup mini işkine birdem. Hiyal şirin, bekme lezzetlik, huzur sürey, uygatma abirde. Muhabbet kiteşna kalıplev şun, muhabbet tolumu sırlıktır, muhabbetlik turmuş tolumu güzeldir. Demek Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun üçün mi ki bu muhabbet temisi mengü öşmey, bizim nakşılarımızda, kumullarımızda cilvilindiken. Yine ondak posta suyumluk anlıkçılığa, nöbetteki demlerimizde, muşu muhabbetli köyden birlikte huzunlaydı.

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi Cungoğu Nazar programımızı anlatımız. Ben Şirin Gültoğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısıkçı mezmurlarına kulak sağlayısla. Yeni kuvvetini yetildiriş bilen, konu kuvvetini yanılaşının münasiyeti bir tutaş planlanıp, yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri şaraitle karab terakki kıldırıldı. Energiya tejash aldanqa o'ringa qo'yilib, yashil ishlab chiqarish turmush usuli tezlik shakllantirilmoqda. Davlatimiz universal istrolog qatnash to'g'ri barpo qilishni tezlatdi. Tunash, quloq ko'ngildosh, anglash iqtidori to'g'rilashni keltirib chiqarishi mumkin. To'g'ri qepidagi OTC belgisini tushunamsiz? Og'riqsiz tug'utda rostilla azroqmi og'riq his qilmamdi? Ziyoda sezgirlik kesli qaysi omillar bilan munosabatlik? Tövbe de deyik tanla, bugünkü programımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Stansimiz xəbəri. Başçı Si Jinping energiya tejashni oldingi o'ringa qo'yish fonjini unumli amliylashtirib, energiya tejashni iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning butkul jarayoni va har qaysi sohalarga singdirib, energiya tejashchan jamiyat barpo qilishni tezlatish kerak deb ko'rsatdi. 15-5 yilning boshlanish yilida davlatimiz nuqtalik sohalarda energiya tejash, karbonni tuvaltishni kuchayib ilgari surib, energiyadan foydalanish unumini ko'rinarli o'stirib, yashil ishlab chiqarish turmush usulini tezda shakllantirdi. 15-5 yilning boshlanish yilida energiya tejash, karbonni tuvaltish tez ilgari surildi. Har bir minutda mamlakat bo'yicha tarilma energiyadan 6,800,000 kilovatt tok tarqitildi. Tarilma energiyadan tok tarqitish generatorlar guruhining umumiy generatorlar guruhida egallagan nisbati 60% dan oshdi. Har bir soatda mamlakat bo'yicha 2000 dan ortiq yangi energiyali avtomobil tayyor bo'ladi. 6-ci ayda yangi energiyali avtomobilning sotilish miqdori yangi avtomobil umumiy sotilish miqdorining 60% ga yaqinlashdi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon davlatimizda 10 ming yillik ishki ishlab chiqarish umumiy qimmati yaratishga ketadigan energiya sarfiyoti jami 27.2% tumanladi. Bu mamlakat bo'yicha 1 milliard 400 million tonna o'lchamli ko'mirni oz ishlatganga, taxminan 3 milliard tonna karbon tut oksidni oz qo'yganga baravar. Jungu yer sharidagi energiya sarfiyotining sejalligi eng tez tumanlagan davlatlarning biri bo'lib qoldi. Yolda Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti energiya tejash karbonni tuvaltish xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. 2014 yili boshchi Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Dunyoda energiya tejash ichki qarag'anda texmi oldingi o'rinda turadigan energiya manbasi deb umumyuzlik qaralib, ko'mir, neft, tabiiy gaz, qatmas energiyadan boshqa 5-chi energiya deb ataldi. Bu ideyani kengaytishga arziydi. O, yangi taraqqiyot ideyasini sharhlaganda, yashil taraqqiyot usuli va turmush usulini shakllantirishni ilgari surish, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirishning muqarrar talabi deb ta'kidladi. 2020 yili partiya markazi komiteti davlat ichi va xalqaradan iborat ikki umumiyatni bir tutash pilonlab, zo'r strategik tadbirlarni chiqarib, karbon tut oksidi qo'yib berishni 2030 yildan burun cho'q qimmatga yetkazish 2060 yildan burun karbon neytrallashtirishni tirishib qo'lga keltirishni o'tirg'o qo'yib, butkul jamiyatning har qaysi sohalarida energiya tejash, karbonni tuvaltishga turtki bo'lishga qarata yangi, texnik yuqori talablarni qo'ydi. Boshchi Si Jinping har qaytim yerlikda xizmat tekshirish, tekshirib tadqiq qilish jarayonida an'anaviy kasblarni energiya tejash, karbonni tuvaltish bo'yicha o'zgartirishni zo'r kuch bilan ilgari surish kerak. Yeşil tövən karbonluq kəsiblərini küçəyitib və sərxillaşdırıb, yeşil kəsib sistemisini bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, imkaniyyətlik sicil işləb çıxırış, turmuş usulni tezini şəkilləndiriş kərək təb təkidlədi. Növətdə, Cungu yarışarıdiki ən mükəmməl yeni energiya cabdoqları kəsib zəncərini bərpa qılıb, yarışarı bu yecə təxminən 80% yoruqluq volt birikmə detali, 60% şamal elektr üskünüsünü işləb çıxarmaqda. Mamlakat bo'yicha pokiz energiya kasbining mahsulot qimmati 15,400,000,000,000 yuan yetib, yaqinqi 5 yilda Jungu eksport qilgan shamol elektr, yoruqliq volt mahsulotlari boshqa davlatlarning karbon qo'yib berishni 4,100,000,000 tonna ozaytishga kuch qo'shdi. Bu yil markaz karbonni cho'q qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni universal baholash, tekshirish chorasini yo'lga qo'yib, energiya tejash, karbonni tuvaltish xizmatini partiya hukumat rahbarlik bansini universal baholash, tekshirish doirasi kirgizib, qattiq tekshirish orqali mas'uliyatni amillashtirishga turtki bo'lib, kasb qurilmasini tanishishni ilgari surdi. Turmush usuli texnik yeshil tuvan karbonliq bo'ldi. Ishkini yangilash siyosati yo'lga qo'yilgan 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon 1-chi darajalik energiya unumi saviyasidagi oila elektr soymonlarini yangisiga almashtirish nisbati 60% dan 90% ga o'rlab 400 milliard kilovatt tok tejab qilindi. Bu Sansha suv elektr stansiyasining 1 yillik tok tarqitish miqdoriga barobar keladi. Bu yil davlatimiz binokarlik, qatnash qatorliq nuqtalik sohalarni yashil tuvan karbonliq tipqa o'zgartirishni davomli cho'nqurlashtirib, yangi energiyali avtomobil miqdorini sijil oshirib, yashil rohat uy selishni tezlatib, kon ultraq rayonlarni energiya tejaydigan qilib o'zgartirishni ilgari surib, o'zgartirilgandan keyingi imoratlarning energiya unumini umumyuzlik 20% o'stirdi. 15-5 yillik plan programmasida monola o'tirg'i qo'yildi.
2030 yılı bağında dövüldümüz birlik işki işlep çıkırış, umumi kıymeti yartışkı ketidigan karbon tüt oksidi koyup beriş miktarını yine 17% azaytış. Birlik işki işlep çıkırış, umumi kıymeti yartışkı ketidigan energiya sarpiyatını yine 10% etrafıda tövendişki tırışıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıçıla, Katnaş Transport Ministerliği yakında 2026 yılı Katnaş Küçlük Döldü Kuruşu'nun tezilteş yığını içip, 2025 yılı Katnaş Küçlük Döldü Kuruşu'nun tezilteş dökülatı Katarlıq neticilerini ilan kaldı. Alaqıdar mesul kişi monolanı bildirdi. Cungo'nun Katnaş ul əsla tori üzüksüz mükemmelleşip, universal istiroluk Katnaş tori tez bərpa kılınıp, bir belbağ bir yolunu tən kuruşka mulazımat kılışta yeni neticiler kolgı keltirildi. 2025 yılı Katnaş Küçlük Döldü Kuruşu'nun tezilteş dökülatı da mundaq dep körüstildi. 2025 yılı Katnaş Küçlük Döldü Kuruşu'nun noktada sınaq kılış, ülke körüstüş neticileri mol boldi. Ul əsləhe tori teximi mükemmelleşdi. Transport mulazımeti kapaltının süpüti önümü aştı. Sırkı içiveti şemkarlıqı əməli önümlük boldi. Dövlət Universal İstiroluk Katnaş Torunun asasi ramkısının bütüş nisbiti buldur yıl axırda 91% yetti. Katnaşqa məbləq seleş kölümü davamlıq yokur halətini saxladı. Bu yılın aldınqı 20-də muqum mülükkə 1 trilyon 500 milyard yön məbləq silindi. Ul əsləhələni yığınlaş və rəqəmləşdirib özgərtişkə silinqan məbləqnin igiligən nisbiti 33.2% yetti. Katnaş Transport Ministri Liovey tunuşdurub mundaq dedi. Bultur Katnaş əşya obrutunun tənərxi təxminən 200 milyard yuan tövəldilib, ictimai əşya obrutu umumi xıracatının işki işləb çıxırış umumi qəmətədə igiligən nisbiti 13.9% çüşürüldü. Bu statistik kılıngandan boyan tonca qetim 14%'ün tüven buluşu bulup, en yukarı seviyeye hesaplandı. Aldınkı 7 ayda yeni energiyelik yük optomobilden 155.000'ı sitilip, okşiş mezgildekiden 80% aştı. 15. 5 yıl mezgilede Katnaş Transport Tarakiyatı umumyüzlük tip özgertişinin yeni baskıcıya kadem koydu. Liovey mundaq dedi. Katnaş Küçlük Döldü Kuruşta zamanıvi universal katnaş transport sistemisini mükemmelleştirişini asası hücum yönlüşü kılıp, Dövlətinin universal istiroluk katnaş tori asası ramkısının bərpa qılınış nisbitini 95% yetküzüşünü ilgiri sürüp, ən-ənvi katnaş ul əsləhələrini yığılaş və əqliləşdirib özgərtişini tez ilgiri sürüş gerek. Universal istiroluk katnaş tori və əşya obru toru qoruluşunu bir tutaş planlap ilgiri sürüş, bulubmu, yerik plan programımızda aydınlaşdırılığan 109 türlük zor qoruluşunun katnaş transportqa çetildiğin türlərdə oldunqı basqışlı xizmətlərini çın tutup qanat yaydırıp, qoruluşunu baldıraq başlap, Sichuan-Shizang tümür yolu, Maytaq kuça yuqarı sürətlik taş yolu, Sənşa su transporti yeni yolu qatarlıq bəzi çoğun qoruluşlarını tezlidiş, oldu bilən bir türküm bəlgi xarakterlik qoruluşlarını şəkilləndiriş gerek.

0: sağlamlıq dastıxınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orni. Tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisipit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

0: Yaşanganlarının muskulları boşap gitiş, tövenki cağ boğumunun hərkəti küşsüz buluş ve taşkı kulak yolu iğizi oldurup getiş katarlıq sebeple tüpeledin, kulak kiri asallıqca çıkıp getenmeydi. Kulak kiri ziyade köp jığılıp basa, kulak oğuldaş, kulak purpkisi sezimi, kulak ağırış ve anlaş iktidarı tövələş katarlıq keselik alametlerini keltürüp çıkırdı. Bunda ketiyi verse, yine yaşanganlarda icdimai alaq tosalğısı payda boludu. Bu yerde yaşanganlarda kütülmegen ekvalının yüz berişdin saxılmış üçün, amalba yaşanganlarının kulluğunu kocilmasıqni. En yaxsi, karalik alda yaşanganlarını doktorxanığı elip berip, doktorunun yardımı bilen kulluğunu tazılaş tavsiye kılındı. Kulak tazlığını saxlaşta bu inçki noktalağı dikkat kılış gerek. Günlük durmuşta kulağının tazlığını kandaq saxlısaq, en muabıq buludu. Köpçülüknün su üzgende, yuyunganda aldı bilen kulluğu su kırıp getişdin saxlınışını tavsiye kılımız. Su kulak kırıp getgen aman, beşini su kırgen kulak tarafı kartıp, muapıq bir neçe ketim sekirse, asası cihetin su çıkıp getirdi. Kopallıq bilen, alkan bilen sırtkı kulak yolunu yem etip, küçep sırtkı tatmasıq gerek. Bunda qığanda nağır perde zahmılındı. Onun başka, su üzgende naoşnik takoylişimi kulakını asıraşının bir xil usulü. Anlaşkı yerden berdiğen aparat takıgan kişiler anlaşkı yerden beriş ünümge təsir yetiştin saxlanış üçün kulakını karalik tazlap duruşu. Kulakı yallıqlanğanda vaxtıdı davalı dişi. Taşkı kulak yolunun pakızlığı, kurgaqlıqını saxlaşka dikkat kılış gerek.
1: Buradar, siz bu beyhatarlı kalıpıgan nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
1: Bunun beyhatarlık için emez mi?
2: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koyalmaydı. Ama beyhatarlık kalıpkı altılık payette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, beyhatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende beyhatarlık kalpıkını doğru kiyvidim. Beyhatarlık kalpıkı sizin koğudaydı.
4: Kadirlik dostlar, hayvanlar insanların turmuşunu kem bolsa bolmaydıgan rollarını oynayıp geldi. Ular özgeci usulü bilen insanların işlep çıkarış, turmuş ve terakkiyatı üçün tökbilerini koştu. Ondan da kayısı hayvanlarının insanlığa koşkan tökbisi en gevdelik. Kala insanlar en burun köndürgen hayvanlarının biri bulu süpüdü bilen insanlığa koşkan tökbisiye köz yumuşku bulmaydı. Kadimki cemiyette kala terilgu yaraydı iştiki muyum küş bulup, ula cepalık emgeki arkalık insanların terikçilik kılışığı yerden verip, insanların mevcut bulup turuşu ve terakki kılışını maddi asas bilen təminlegen. Kalının küşçü ve çidamçalıqı yezgilik işlep çıkarışının kən külemde ilip birleşiği türkü bulgan. İnsanların en sadık emralarından biri. Kadimden tartıp hazırgıca iştlanın asaslıq vazibisi dervazlarını koğdaş bulup, ula ötkür puras sezimi, anla sezimi ve huşarlıqı bilen insanların beyhatarlıkını koğdap kelmekte. Şunu bilen bir vaqtta işt ilgiri insanların oğulaştaki küşlük yardımcısı idi. Ula olcini ızqoğlap, insanların yemeklikki erişçigi yardım bereliydi. Atmo insanlar tarihinde oxşaşla muhim rol oynaydı. Kadimki cemiyette at muhim katnaş transport vasıtası bulup, ula kavul bedeni ve acayip çidamçalıqı bilen insanların yiraq musafirlik küçüğü ve maddi buyumlarını toşşığı yerden bergen. Atının mevcut bulup duruşu insanların alaqa ve transportunu tez terakki kıldırıp, oxşaş bulmağa rayonlarının medeniyet ve iqtisadi alaqısını ilgeri sürgen. Hazırkı cemiyette, gerçi atının katnaş transportki oranını başka katnaş vasıtları algan bulsu mu? Lekin, ula yanlı insanların oturmuşu da muyum rol oynamaqta. Müşük, insanların ermek hayvanı bulu süpüdü bilen insanların oturmuşu nurgun koşarlıq elip geldi. Kadimden hazırkıca müşükünün asaslıq vazifesi çaşkan tutuş. Müşkilerin çabdas mahareti ve ötkür tırnakları çaşkanı asalı tutup, insanların ozuq tülüki ve mal mülkünü ziyandan saxlaydı. Hazırkı cemiyette müşük gerçi insanlar üçün çaşkan tutuştak vazifini üstüge almağan bolsu mu? Ligin kişilerin oturmuşu da kembolsu bulmaydıgan ermek hayvanlarının biri bulup kaldı. Ula özgüç karakteri ve omak obrazı bilen kişilerin yaktırışığı erişmekte. Bu tipik vekillik hayvanlardan başka yeni nurgun hayvanlar mı insanlar üçün tökü koşkan. Meselen, hasel erisi, hasel yığış ve gülçini tarqıtış arqılıq yezgilik işlep çıkırışığı muhim yardım bergen. Yine insanların temlik hasel bilen təminligen. Tövge, kumluk rayonlarda insanların soda ve köçüşünü kolaylı katnaş bilen təminligen. Delfin, deniz okyanı qoğdaş, kutkuzuş katarlıq sahalarda muhim rol oynağın. Bu hayvanlar özgücü usulü bilen insanlar cemiyetinin terakkiyatı tökbe koşup, insanlar bilen çoğukur hissiyat rüştisi oranatkan.
5: Bugün biz insanlar hayati duş kilovatkan en çoğun tehdit nime diyen temide toktalımız.
6: Mençe uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
8: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
5: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
8: O ne mi?
5: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
3: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değili.
4: Qadirlik dostlar, yeşil rang hammil yada bo'lib qolgan bir xil tabiiy rang. U turmushimizni rangdorlikka to'ldirgan. Undaqda tuvanda biz bu rang to'g'risidagi bilimlar bilan birlikda o'rtoqlashib baqaylik. Yeşil rang ko'zni asraydi. Hozir kishilar elektronlik ekranga uzun vaqt tikilib turgachqa ko'zning charchaganligini his qiladi. Ilmiy tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, yeşil rang ko'rish sezimining charchishini unumli pasaytiradi ekan. Bu asosligi odamning ko'zi yeşil rangga eng sezgir bo'lgachqa fokus nuqtasini texnik oson tanishiyalaydi ekan. Onundan başqa yeşil rənglik dolqun uzunluğu nurni texnik yumuşdub, göz muskullarını asan ciddiləşdirməydi ekan. Şoğa gözni yuqarı sıcaklıqda işlətgəndən keyin, yiraqdakı daldaraq yoki çimliq qatarlıq yeşil ösümliklərə qarash görüş nervisini boşdışqa faydalıq bulub, gözni asrashdakı intan yaxşı usul hesablanır ekan. Nim üçün ösümliklərin köpincisi yeşil rəngli boludu? Ösümliklərin köpincisi yeşil rəngli göründü, çünki ösümliklərdə köp miqdarda xlorofil var. Xlorofil quyosh nurini sümürüp, ximiyelik energiyaga aylandırdığan bir xil muhim pigment bulup, u qızıl ve kök ranglik spektrini sümürüp, yeşil ranglik nurini qaytırdı. Şuna biz görgen köp sandik ösümliklerinin hammisi yeşil rangda boludu. Bu xil xususiyat ösümlikni yuqori ünümlik fotosintez elip beriş imkaniyetiga ega qilib, onun ösüşi ve köpeşini energiya bilan ta'minlaydi. Qaraydigan bo'lsak, pivinin butilkasi mu yeşil rangda boludu. Bu nima uchun? Pivi butilkasining yeşil rang bo'lishi pivini ultra binafsh nurining ta'siriga uchratmaslik, shu orqali uning ta'mini saqlash uchundir. 19-chi asrda ko'p sondagi pivi butilkalarga suzuk aynak ishlatilgan. Lekin bu pivini ultra binafsh nurining ta'sirida o'zgartirayotgan. 20-chi asrning boshlaridan boshlab sodigarlar qiniq rangni, masalan, qo'ng'ir rang yoki yeşil ranglik aynakni ultra binafsh nurini to'sishga ishlatgan. Garchi navbatda texnik ko'p ranglarni tanlashga bo'lsa-mu, lekin yanalib bu xil odat saqlanib qolgan. Mutlaq köp sandiki sistemgüç hayvallar yeşil rangını pärkhlendirəməydi. Mutlaq köp sandiki sistemgüç hayvallar baqa çəkli dairdiki rangnılı sezələydi. Bu, ulanın körüş tor pərdisidiki konusuman hücərlərinin sanının az buluşu bilən münasibətlik. Məsələn, insanlarda üç xil piramida hücərisi boğaşqa, qızıl, kök və seri qatarlıq köp xil ranglarını pärkhlendirəməydi. Mutlaq köp sandiki sistemgüç hayvallar, məsələn, işit ailesidiki hayvallarımı yeşil rangını pärkhlendirəməydi. Kino yeşil ekran texnikisi. Kino işləşdə daim işlətildiğən yeşil ekran texnikisi olaydı ünüm texnikisi hesablandı. Sürət geliş nəx meydanıqa kən küləmlik yeşil ranglik ekran orunçı şarqılıq hər qandaq kereklik sürət ünümügə erişkili boludu. Yeşil közmü nait az uçuraydı. İnsanlar işçədə yeşil köz bak işlənin nisbiti in dayın tüvən bulub, təxminən 2% neygiləydi. Yeşil közdən payda buluşu gen ersiyitədiki bir qısım az uçuraydıqan tosatın özgürüşdən kəlgən. Bu xil tosatın özgürüş tiplarının təsirdə müngüz pərdə içindəki qar pigmentinin topulmuş miqdarı kök rang bilan qoğur rang arasında bulub, yeşil rangda göründü. Yeşilliknin yana psixikilik təsiri mi var? Tədqiqatlardan məlum bolışca, adam yeşil muhit, məsələn, sırtdakı çimliq yoki uy içindəki ösümliklər bilan uçraşqanda texniki köp azadlik tuyğusunu his qilib, təşvişlənish və besim məsəsini pasayta alaydı ekan. Yeşil marka. Yeşil marka layihələşdə muhim rol oynaydı. Köp xil aktiv uçurlarni yetkizdi. Aldı bilan yeşil rang daim tabiat va muhit asrash bilan bog'lanishliq bo'ladi. Ikkinchidan yeşil rang yana sog'lomlik, bexatarlik va tangponlikni simvol qilingan. Shunga yemaklik sog'lomlik kasbining mark planidami keng qo'llanildi.
3: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Şikdən çıxdığınızda Men fakatla yolumuzu

yoğurtışını oylayman. Herkes mi kop kurup oyunu yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kıyım yok. Mən bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, mən sizni yoğurtamın.

0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
1: Zukam da kağılı hılı oldu. Ensir yapkan mısın da sizi deyimi geydim.
2: Ata anam bilen bir şehirde durmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
3: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udulken.
4: Baba, siz sulu oynayan vaxtında ben sürekli app koyayım.
3: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udulken.
5: Ata anamın sağlamlıkını dileyim ben.
3: Ata anamızı sığınışka vaktimiz udulken.
2: Dada, ana, biz geldik.

0: Ne kitirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerle test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular hem istimal hevesini yığalmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümünü şundaq assamla qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, hemini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımı.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. 11-ci növbetlik şarık iqtisad münbiri yıkında Rusya'nın Irak şarık şehri Vladivostok şehirde ayaklaştı. Bu növbetlik münberde tesis kılıngan nurgun muhakimi yığılları Cungo bilen münasibetlik bulup, Rusya Cungo'a alakadar hemkarlık neticileri ya ki layihasını merkezlik ilan kıldı. Yığınca katnaşkan Cungo'luk zatla münberinin almaştırış paliyetige aktif katnaşıp, Cungo Rusya hemkarlığı üçün çare tedbir körsetti. Cungo karhanıları hemkarlaşkıcı taraf bilen hemkarlık sahasını kengaytti. Bu növbetlik münberge 70 neçi devlet ve rayondan kelgen 7000'den artık vekil katnaştı. Cemi 5 soda işleri tarmak münberi tesis kılındı. Onun aslında Cungo alakadar ya ki Cungoluk aziz mihmalla teklif kılıngan muhakim yığını uğurlaştırıldı. Rusya Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Zaharova 9. ayının 1. günü münberinin akbarat ilan kılış yığını da mınulanı bildirdi. Rusya bilen Cungo'nun iqtisad soda hemkarlıkı mukim terakki kıldı. İki taraflık soda sonması uda neçi yıl 200 milyard Amerika dolarını eşip getti. Rusya bilen Cungo köplügen sanayet sahalarda keng kölemlik hemkarlık türlerini yolga koyup, ilim pen ve yukur teknik sahasıdaki hemkarlıkını küçep terakki kıldırmakta. İki devletin katnaş sahasıdaki alakını ravallaştırışımı üzlüksüz terakki kılmakta. Rusya Import Export Bankası'nın baş müdürü Zashelevski 9. ayının 3. günü mandak dedi. 2025 yılı Rusya Export Merkezi tahminen 3400 taşkı soda şirketi yardım verdi. Hazır bu ilgiri sürgen taşkı sodanın mühim noktası, Cungo'a ham eşyadın başka nerslerinin eksportunu kengaytış bulup, yezgilik mesulatları, may mesulatları, tatlıq türüm, gırım boyumları, sağlamlık boyumları ve deniz mesulatlarının Cungo'a eksport kılınışı üzüksüz aşmakta. Rusya Moskvalıkla Avtomobil Zavutu'nun baş direktörü Filirova tanıştırıp mandak dedi. Bu zavut Cungo karhanıları bilen ademsiz heydeş teknikisini birleşip tetkik kılış gelişimi imzalap, tekimi yukur derecelik optimatik heydeşini işka şuruşka türtki boldi. Vladivostok şehrinin başlıkı Şestakov 9. ayının 3. günü monolanı bildirdi. Münber mezgilide şehrimiz Cungo karhanı sahasıge şu cayının meblağ seliş yoşurun küçünü tonuşturdu. Hem de Cungo terep karhanıçıları ve meblağ salguçularını kızıktırdığan hemkarlık türlerini otturgu koydu.

Hörmətli radio dinləyicilər, Asiya Tinç Okean rayonunun ortaq gəvdəsi dostlar çəmbəriki. Asiya Tinç Okean rayonunun həmkarlığı bizə kən yeni zəmin açıb verdi. Jongonun tərəqqiyatı təsavvurdan halqıb getdi, öyrənişə arzıydı. Jongoğa Asiya Tinç Okean rayonunun taratqolları yuqarı dərəcəliklə münbirigə qatnışış üçün gələn Latin Amerikasındakı taratqo ərbabları munulanı bildirdi. Murakkab davolg'ib turgan xalqaro muhitda Osiyo Tinch Okean rayonining hamkorligini cho'nqirlashtirish, Latin Amerikasi rayonining taraqqiyot bo'shligini kengaytirish, taraqqiyot avrishimligini oshirishdagi muhim tanlishi bo'lib qoldi. Bu qitimqi munbarda Osiyo Tinch Okean rayonining o'rtaq gavdasining gullanish yo'lini o'rtaq qurish, taraqqiyotning o'rtaq tonishi va harakati bosh tema qilindi. 40 nacha davlat va rayon hamda Birlashgan Davlatlar tashkiloti organlari xalqaro tashkilotlardan kelgan 400 dan ortiq vakil yig'iniga qatnashdi. Dunyoda 100 yildan bu ko'rilib baxmagan o'zgarishning sur'ati tez bo'layotgan, dunyoviy idora qilish tizimida cho'nqur o'zgarish bo'layotgan bugungi kunda hamkorlashish mehmonlarning o'rtaq orzusiga aylandi. Chilida chiqadigan 3-chi nashr vaqt gazetasining bosh maslahatchisi Filip Quadra mundaq dedi. Osiyo Tinch Okean rayoni hamkorligi bizga keng yangi zamin ochib berdi. Latin Amerikasi sırtının zarbısıga teximə yaxşı taqabül turuş üçün köp mənbəlik muqim həmkarlıq həmrahlığı muhtaş. Meksika MPV taratqı şirkətinin baş nazarətçisi Diego Losalin mundaqdı. Asiya Tinç Okean rayonudaki tərəqi qılıbatqan iqtisadi gəvdələ oxşaş temiqi duş gəldi. O bulsumu almaş turuşunu küçəyitib, təcrübələdən tən bəhrəman bolub, xətərgə ortaq taqabül turuş. Chili Santiago Tashosi Osiyo Tinch Okean rayoni ishlari mudiri Masra Beyla mundaq dedi. Taratqola o'zaro tushunishni ilgari surishda ochqushliq rol o'ynab, o'zaro bog'langan, hamkorlashib kengishadigan aloqa to'rini to'qib chiqishi kerak. U mundaq dedi. Xuddi har qaysi davlatlar moslashish, hamkorlashishga ehtiyojlik bo'lganiga o'xshash, taratqola orasida ham hamkorlikni kuchaytirish kerak. Munbar boshlanishdan burun Latin Amerikasi taratqollaridagi zotlar Guangdongning nurg'un joylarini ziyorat qilib, jungucha zamonaviylashtirishning jonliq amaliyotiga o'z ko'zi bilan guvoh bo'ldi. Peru Andes agentligining boshlig'i Felix Paz Shangang Zhuhai Omin Chong ko'rigini ziyorat qilgandan keyin bu darajadan tashqari qurilishni maqtab ketdi. U mundaq deb qaradi. Chong ko'rig Guangdong Shangang Omini tutashtirib, Chong Qoltiq rayonining yuqori taraqqiyotini kuchlik ilgari surdi. Bu manga qatnash tugini bo'lgan Peruning Chankai portini eslatdi. U Jungoning tajribalaridan o'rnak elib, kelgusida Chankai portini Latin Amerikasi bilan Osiyoni tutashtiradigan muhim tugun qilib qurib chiqishni umid qiladiganligini bildirdi. Filip Zhuhai'nin Hengqinda Ahli Tajribaxona va Ahli Transformator punktini ziyorat qilganda, yeşil tövən karbonluq texnika to'g'risida cho'nqur ta'siratga ega bo'ldi. U mundaq dedi. To'kliq ommaviy qatnash vakilligidagi yangi energiyalik avtomobilning Chilining yeşil qatnash taraqqiyotini ilgari surishi Jungo bilan hamkorlashganligidan bo'ldi. Men kelgusida ikki davlatning shamol energiyasi qatorliq pokiz energiya sohasidagi hamkorlikni kengaytirishini umid qilaman. Jongshan shahrining Yaku kentida Osiyo Tinch Okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkiloti kotibat boshqarmasi mahalla tashqi aloqa direktori Kristina Pachias Shenzhen Jongshan yo'li ochilgandan keyin nurg'un yosh egilik tikliguvchilarining bu yerga kelib, aslidagi etizliqlarga shal terilgan yezi manzirasi bilan qahva madaniyatini birlashtirib, o'zgacha shalliq kenti qahvaxonasi barpo qilganligi hamda ijtimoiy aloqa taratqonlari orqali sayohatchilarni jalb qilib, kentga nurg'un ish o'rni yaratib berganligiga diqqat qildi. U mundaq deb qaradi. Yaku kenti tabiat bilan pantexnikani qo'llanish o'tirsidagi tamponlikni namoyon qildi. Yezi egiliki, pantexnika, yoshlarning egilik tiklishi va o'z joyida ishqa o'rinlashish birlashtirilgan taraqqiyot tajribalari Osiyo Tinch Okean rayoni iqtisodiy gavdasining yezi kentlarning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishini o'rnak bilan ta'minlaydi.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo alma ucula. Noşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 30. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 29. kıtımlık kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, tirişip adam bilen tabiat inak bölü ötüdüğen zamanivilik berpaklış gerek namlı sözünü anlatımız.

radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 29. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasiyatçılık kılganı sözlügen, tırışıp adem bilen tabiat inak bili ötüdüğen zamanivillik berpa kılış gerek namlıq sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir, Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

O, operasiya karvetidin saq salamat çüşken ayal idi. Elbette bununla doktorunun köyün koyup davalışı. En mühimi, yoldışının keç gündüz yeniden ayrılmay, aldın haber ilişi sebep olgan idi. Ondaq da, bugünkü günde o yeni imiş üçün yoldışını dəncib qaldı. Bula qızıqsanla, dektanla devamlıq Ətki Radio Jorlu programımızı uğurlaştırılığan Gülbostan Abdurrahim'nin Tozumas Gün namlıq hikayesinin devam edip olsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Ademi sendek döt ulam dey.
2: Bazılarga ballık dövrü bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık dövrüde çalık ağalını bir ömür tırışıp kuluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Dalla veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu ula yakşı köydek yaşa çıktırışı vardım.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medep berişi kerek.
5: Uzun bir yürüyüşünü bek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
6: Ve dispitti mağmen deplim

Radyonluq dostlar, bugün Oqutquchilar bayramı. Bu münasibetle mən stansımız Uyğur Canlış bölümündeki barlıq xizmettaşlarım bu vakaliten, radyo anlavatkan barlıq Oqutquchi ustazlarımızın bayramını kızgın tebrikleymen. Kadirdan, Cepakeş ustazla, bayramınlağı mübarek bolsun. Salam söyümük radyoanlıqçılar, radyo dolkuları arkalık silah bilen yeni didarlaşkallıqımdın tolumu xursam mən silahının yakın dostunla Abdursul Abdurayım. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızdan tuncu küyü dostlarının huzuru da. Qeni merhamet.

Sevimli dostlar, programımız kaytıp geldik. Kel muhabbet çeksiz dalığa, kol tutuşup sekreyli birdem. Karlık tağla igiz çokuda, sen uçkını, men karay birdem. Kel muhabbet yıkırak kegin, bağrıngı tan söygüne birdem. Kar mı erip, muzla mı erip, ikimizge koşulsun birdem. Kel muhabbet zenger asmanga, bulutlağa sınaylı birdem. Köktiki ay daldı boğandek, mundı şaylı keniş birdem. Kel muhabbet sunay bir kadeh, koş beni işkine birdem. Hiyal şiirin bekme lezzetlik, huzur sürey uygatma birdem. Muhabbetke teşna kalipler üçün, muhabbet tolu mısırlıktır. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvelindiken. Yani ondak olsa nöbetteki demlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledin birlikte huzur alaylı.

Her radyonu uçtasla programımızın dağımlaştırı vatimiz. Bir kıl dost ba. O bizge turmuştan doğru yolunu köstüp yeridi. Bizden karakterimizde özgürüş peyda kılıdı. Bizden hayatımızını mənige iyi kılıdı. Ondakta bu yakşı dost zadı kandak nersidir? Bu yakşı dost kitaptır. Ondak olsa kitap ne, ne üçün bizden yakşı dostumuz deyimiz? Çünkü bir yaxşı kitabını okuş, bir danlıq peylasop ile münazirleşken gibi beraber bulup, bu yaxşı kitab bizden könlümüzde ılı tutu. Kitab bizden könlümüzde açıdı. Adem bir zinnet buludu, hem ıhtıdarını yukur götürdü. Şu tapta, mundaq bir şiir isim kilo tutu. Zaman makan bir bayan, kezip çıkanmaz insan. Kitabet katırsı da, bilim kuyaş ayan. Kitap Adem'e zinnet buludu. Bizim könlümüzü açıdı. Hem bir Adem'in iktidarını yokur götürdü. Ondan başka kitap okuş Adem'in iş buşkunu çıkardı. Münazırlarda Adem'e zinnet buludu. Tirikçilik kılıç yolu da kabiliyet buludu. Bir konunun şundak bir gibi isim kep kaldı. Kitap insanla tecrübelerinin yekünü doğru deydi. Bizden kitap okuştaki maksadımız şu insanların tecrübelerinin yekününü biliş. Hem muşu devamında devamlık aldığımız karab mıymış. Tecrübelerini yekülleş ve yeniden yeni tecrübelerini işleş, yeniden yeni yekülleni peyda kılış. Tarihi kitapla okurmelerini bilermen kılıdı. Şeri kitapla akıllı kılıdı. Felsefevi kitapla ahlaklı kılıdı. Logika ve İstetikaya ait kitapla Adem'i sözmen kıladı. Demek kitap okuş Adem'de yeni karakter peyda kıladı. Bana ben küçük vaktimden tatip kitap okuşunu özümge ızcıl hem rakıp geldim. Benim hayatımda en mühim nerse, ben en yakış gördüğüm nerse ve beni bugünkü dek muşundak bir Abdursul Abdurim kılgan nerse del şu kitabın ibaretti. Ben hazır mı kitap okuyman? Bunun din kim mi okuyman? Lakin köpünce vaklada turmuşdan eleksiligi, kızmetten ciddiçiligi bilen bazı kitap okuyan bakan küldürüm. İçim naydı, tıtıldap girdi. Bir kıl ciddilik duygusu çömümen, endiş kılımen. Belki bu özümdeki, özümün karakterdeki bir mesele boz gerek. Kitap okuğan vaktimde royum kanıdı. Kitap okuğanda bir kıl kuşallı küçümümün. Şuna bazıda kitap okuğan muhabbetim olaydı küçük boğallık sebeplik bir kitap ne 2-3 gün seti alayım ben. Hemen bugünkü dek hizmetteki, turmuştaki ve başka cihetlerdeki nurgun işlerimin hazırkı dek, bugünkü dek Muşundak reyliski çüşüde kitap intayın muhim rol oynayan dep karayma. Şunu üçün radyonun uç dostları tevsiyerim şu ki kitap okuşunu herkes koldun bemeyli. Kitap okuşunun paydası bir iki gündülü bulduğun işemez. Bu vakitinin uzdurışığı egişip Adem'de belgelik bilimse diye hazırlanganda karakter pişka vakti da onun dinkin kitabının önümünü iz kılalaydı. Şuna kitap ne ömürlük dost kılaydı. Kitaptan paydınlaydı. Güzel tevsiyelerimizden kiyen silahın huzurunlağa yani güzel küylerimiz kettin.

Sa programımızın da almıştır vatımız. Bir asar etik soğudu geri bir ormanlıktan ötüp gitip ötüp bir otunçının otun kesi vatkallıkını körüptü. Bu otunçı otun kesi vatkaç, benim təqdirim neman çıkaç. Her gün amalın yoksulukunun otun kesi mən. Benim barlık mülüküm muşu bir tallı palta dertine ait zarlanıp gitipti. Asar etik soğudu geri herip ketkeşke otun kesi vatkan yedik dereknin sayısı kep oltırıptı. Otunçının paltısı gözü çıkıp kattı. Çünkü o palta adetteki palta emezken. Onun perizce bu palta burun kuladın mıras kağın buluşu mümkünken. Şuna soğudiger otunçının sorganda otunçı o paltısını satmaydıganlıkını eğitipti. Bu soğudiger baha koyuptu. Bunu anlayan otunçı yanılı otun kesişini devamlaştırıptı. Könlü perişan bu şundak depti o. Sizning nazaringizda buncha ko'p pul yaraydigan mush paltining qimmatining manchilik yuqoriligini mush qimmatini biroq bilmaganligimdan qayg'uryapman debdi. Endi mush hikoyadan biz shuni ko'rib olamizki, xazina bizning yonimizda. Lekin nurg'un kishilar uni sal qaraydi. Boyamqi gap pozisiyasını doğrulamağan, peşanısının tətir işgəlliginin ağırılıp nüşüken, vaxtını uhsınış, ağırınışı səbəb qağallıqının özü, özünün putuğa, özü paltı çapqallıq ilə baravar. Şunlaşqa, özümüzünün yenidiki xəzinədən obdan paydın işini biləyli. Onda xosa, bu xəzinini xəzini qıldıqan, özümüzün kadrimizini özümüz kıldığan adam kim? Pekat ve pekat özünüz. Siz öz royunuzda benim yenimde gazini ba. Ben bir gazini ilgisi diye vaktinizde ve muşu tepekkür adetini tıraklaştırıp zil emel kığa vaktinizde sizden yeninizde gazini ba. Siz bir gazini ilgisi. Eğer siz ''Men de işim yok, benim gazinem yok.'' Devasınız, sizin yanınızda 60 kalısı tek altın bozu mu? Siz yanıla, gazin ilgisi emez. Demek, bu yerdeki mesele yanıla tepekkür meselesi. Bizim en kıymetli dersimiz yanımızda. Gep bunu baykaş, gep bunu işil işte. Fenemizse güzel küylerimiz, sen huzurunla da.''

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silahının huzurunluğa sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigi çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Katrina Andreevina'nın hemminimiz toluq. Nemi desi şu nersi ba hamma? Dep vagonga qarap tavladı u qız. Muş qızla çığıdı yasalmılık kılışıdı ha? Kılıkları zadılı tabi emez. Dep oyladı Anna. O iştik ornudun turup, hiç kimni közüm kömüsün digen niyet bilen, Udulu'daki adam yok oranının derizisi tüyüge berip oltırıp aldı. Şapkısının tigidin çuvulup ketken çaşları dar deyip çıkıp turgan meynet, körümsüz bir dekkan derizinin yeniden poiz çaklarını tekşürgeç ütüp kaldı. Bu körümsüz dekkan ne? Bir yedi kögende kılımen go? Dep oyladı Anna. Tuyuqsız bir çağda köygen yaman çüşü yadığı gelip, ixtiyarsız korkup titirep ketti. Ve

şu an eşik karap mağdı. Şu arlıqta poiz hizmetçisi eşikni eçip, er hotun eşki yolucini kırgızı vetti. Sırtkı çıkmak için midiniz hanem? Anna cevap vermedi. Poiz hizmetçisi bilen o er hotun Anna'nın yüzüge tartıp alğan torunun tigideki çırayının alaqzadı halatını sezmedi. Anna kendini yenip ornağı gelip oltırıp aldı. Karşısı da oltırgan o er hotunla onun kiyimlerge yerinin tigidin dikkat bilen karşı koyu atattı. Anna o işkilisidin bezar bulup ularga karmay oltırattı. Bir çağda er Anna'dan tamak çeksem bolamdu dep sordu. Onun maksadı tamak çekişki boluş bolmaslıkını soraş emez, belki fırsat tepip onun bilen paranlış idi. O adam Anna'dan icazet algandın kiyin hotunu bilen Fransız sözleşip gitti. Kılışkan paranlı

Anna bunu bilip turuvatatdı. Hem ikisinin bir-birge üç ikenligini, hem bir-birini yaman kördüganlıgını mı sezip oltıratdı. Bundaq rezil, tetiksiz ademle ademnin qevetli üçtgini keltiratdı. Qonguraq ikinci qetim çelindi. Arkadılla yükleni yötge vatkan, var kırışı vatkan, külüşü vatkan avazla anlandı. Anna bu yerde huşal bolgudek hiç kandak işinin yokluğunu körüp turu vatkaçka, u külkilerden bizar bolup, kulaklarını iti algus gelip ketti. Ahırda, qonguraq üçüncü qetim çilinip, arkadılla paravoznun güdük avazı. Parını koyup etken çırkırak avaz anlandı. Onunki ulunupla vagollarının çatmelerinin karas kurusları anlanıp poyuz ornudun kozgaldı. O er içtik çokunu aldı. O ademden nemişki çokunu dağılıkını sorap baksam cevap bereler mi? Dep oyladı Anna onunka kahri bilen karap koyup. Anna, tukkallarını uzatkılı gelgen kişilerinin poyuz kozgılışı bilen tən kəynigi sılcıp keti vatkan dək körünü vatkan körünüşki qarap qaldı. Anna ultırgan vagon, relislanın çetilgan yerlerini besip ötkende retimliq titirap duratdı. Poyuz, vokzal süpsi, belgi munari, taştam, ve başka vagonların yeniden taraklap ötüp ketti. Relislanın üstüde ketip atkan çaklanın jaranlık avazları pesiyip, poyiz emdi bekme çaykap ketmey bir hılda menişki başıldı. Petip ketip atkan kuyaşının adakki nuri poyiz derizisige düşüp, şamal derizideki perdini şok oynatıp durattı. Anna, udulda oltırgan ademlerini pütülley untup, yengil tevürtüp ketip atkan poyuzdun beri vatkan huzurudun rahatlanıp, sap havadın nepeslengeç, yani öz hiyallarına berilip ketken idi. Bayman oylap, nege kelibedim kin? He, toğra. Hayatta adem azap tartmaydıgan işinin kandak işla işkellikini oylap tapalmagan idim. Hemmeli adem bu dünyadaki azap, gem kayğının üstüge tuğulu diken. Bu hemme ademge melum. Şundaktım o, adem her kıl çağırla bilen, üzünü özü aldaplı ötü diken. Lekin ula hayatının hakiki mänisini bilip yetken de kandak kılıçları gerek. Adem beşiği gelgen teşvişlerden kutluş üçün, akıl parasını işildiş gerek. Dedi o ayal, özünü körüstüş üçün bolsa gerek, Fransız sözlep. Onun bu gepidin körenlep keti vatkını çıraydın məlum idi. Bu gep, xuddi Anna'nın könlüdeki işlağı berilgen cevap tek boldi. Adem, beşiği kelgen teşvişlerden kutuluş üçün. Anna, o ayalının gepini işçi de tekrarladı. Ve iştik işki mağzı kıp kızıl u erbilen, u yadango ayalığa karap koyup, bu ağırıkçan ayalının erim menin kadirimge yetmeydu, dep oylaydı kallıkını. Erinin sadakatsizlik edin şundak oyğı kelip kalgallıkını şu aman çüşendi. Hem ulanın münasivetleri, ve hem sırlarını bilip bolgan dek boldi. Lekin yana ulanın o mänisiz işlerden rayı kaytıp, özünün hiyalını davam kıldı. Ras, teşviş meni kattık azaplavatıdı. Ademge akıl paraset, şu teşvişlerden kutuluş üçün berilgen iken, elbette, onu işkı selip, o teşvişlerden neri buluş gerek. Şamlın yorukuda kördüğün nersle kalmağın.

Hikayetlerim namlık kitabının yazılıp bolğunuğa bir yılçı bolğan idi. Kitabının ayrım bapları bilen kırı sözü bazı jurnallarda ilan kılıngan. Başka baplarını Koznishev dostlarına okup bergen. Şuna kitapta bayan kılıngan fikirle başkalar üçün yenilik mi emes idi. Şundak bolsumu Koznishev kitabım neşirden çıkışı bilella cemiyette çoğunkır təsir peyda kılıdı. Pende özgürüş yasımıgan hal etdi mi, pen sahası da küşlük gulu gulu kozgaydı dep oylugan idi. Kitap estaydıl körülüp ve tüzütülüp bolgan dinkiyin, ütke yili ahir neşirden çıkıp kitap sodigerlerinin kolugu tapşırıldı. Koznishev kitap togurluk hiç kimdin gep sormadı. Dostları sorap kalsımı adet tikidekle cevap verip yürüyverdi. Hatta kitap sodigerlerdim mi kitabının setiliş ehvalini sorap koymadı. Emeliyette bolsa onun kitabının cemiyetke pen sahası dikilegi begen en deslepki tesirinin kandak bolovat kallıkını bekme bilgis giletti. Aradın bir hepte ötti, iki hepte ötti, üç hepte mi ötüp getti. Lekin cemiyette kitap doğruluk hiç kandak inkas yok idi. Dostları, mütexessisle, alımla, bazı da hürmet yüzüdülla kitap doğruluk ançı mınçı gep kılıp koyattı. İlmi eserlerge kızıkmaydıgan tonuş bilişleri kitap doğruluk bir iğizmi gep kılıp bakmaydı. Hazır cemiyet başka işlağı köperek köngül bölüdüğen bolgaçkımı bundak eserlerge nait sus karaydı. Hatta ilmi jurnallar mı bu kitap hakkında bir aygıca eşnimi demedi. Koznishev kitapkı baha yazışka kançilik vakit ketidi kallıkını nait inçki hesaplap mı çıktı. Lekin bir ay ötti, iki ay ötti, kitap hakkında hiç kandak inkas bolmadı. Pekat Şimal Konguzi namlık bir jurnalga besilgan, avazı pütüp kalgan, Drabanti degen nakşçı togursudiki külkilik bir filiatondula, Koznishevnin o kitabını tenkit kılıp bir neçi iğiz gep deyilgen idi. Şu gepladilla o kitabının xelidin beri köpçilik terepidin karlınıp, mesxir kılınıp kelgenliki inik idi. Üçüncü eyğı kelgende, ahır muhim bir jurnalga o kitabını tenkitligen bir parça makalı besildi. Koznishev o makalının abdoğrını tonu itti. Onu bir kitim Golubtsovnun üydü körgen idi. Makalının abdoğrı sel ağırıq çanırak, tili ütgür, emma terbiye körmügen, şahsi münasivetlerde yüreksizrek bir yaş filiatoncu idi. Koznishev onu pekatli közge ilmaydıgan bolsu mu, emma makalısını nait estaydıl okup çıktı. Makale bekme ütgür yazılgan idi. Makaledin abdorunun kitapta otturga koyulgan meselelerini toluk düşenmigellik çıkıp durattı. Emma o kitaptın misallarını şunçilik ustuluk bilen köçürüp algan ki, kitabını okup bakmagan ademle şununga karapla bu kitap bütün debdebili geplerinin yığındısı işken, sözlerinin işletilişimi muvapık emez. Abdori hiç nersi ügenmeydiğen bilimsiz adam okşaydı dep oylap kelişleri turgan gep idi. Tenkit şünçilik epçilik bilen berilgen bulup, Koznishev onun da değil gellerini inkar kılışka pütülle digidek amalsız kaldı. Makalının en yaman yeri mi meşadiydi. Koznishev, obzorçunun oturgu koygan mulahizilerinin toğır hatalıkıga nait samimilik bilen muamele kılgan bolsa mı, emma makalıda eyiplengen
kemçilik,

0: hatalıkları üstüde zadılı estaidil oyunup bakmadı. Eksiye onun otturgu koygallarını tuxumdun tük ündürgellik dep karıdı. Lekin o bir dilla makalının aptor bilen uçuraşkan ve onun bilen paranglaşkan çağdaki ehvallarını ihtiyarsız bir-birlep esleşke başıldı. Men onu birer gep bilen rencitip koygan demem mi? Dep sorudu o özüdün özü. Koznishev ötkende o yaş bilen uçuraşkanda onun tilideki kopallıkını, edepsizlikini tüzütüp koygan idi. Şu nersi esige düşkendin kiyin, onun bu makalını nimi sebepten yazgallıkını düşengen boldi. Bu makale ilan kılıngandın kiyin, metbu attı mu, iğizdi mu, hiç kandak inkas bolmadı. Şununla karab, Koznishev 6 yıllık emgikinin bir kargı ketkellikini bildi. Onunla hemmedin bek elem kılgını, kitabını yazıp tamamlıgan dinkin, özünün köp vaktini aladığan kitap yazış işinin kaytı bolmağallıkı boldi. Koznishev akıllık, terbiye körgen, sağlam, zihni urgup turduğan adam idi. Emde hazır şu zihnini nege işildişini bilelmey kilovat attı. Onun bir kısım vakti alak sorularda, her hıl yığıllarda söz sözleşlegi kitetti. Tecrübesiz inisi Moskova'yı kelgelerde bütün vaktini sohbet sorularda ütküsse, uzaktan biri muşu şehirlik bulup kilovatkan Koznishev onda kılmaydı. Şuna dem iliş ve akli emgekleri üçün nurgun vakti kalattı. Yazgan kitabı muvaffakiyetsizliki uçurap, tazı azablanıp yürgen şu küllede, ilgiri kişile ancı itibarı ilip getmigen Slavyalla meselesi götürülüp çıkıp, Amerikalık dostlarını karşı iliş, Samaradaki açarçılık, körgezme, ervahlah bilen sözlüş digendek işla ve ulanı tetkik kılışlarının ornığı dessedi. Koznishev ilgiri Slavyalla meselesini otturgu koyguçularının biri bolgaçka, bu işka bütün vücudu bilen berilip ketti. Koznishev'nin dairesindeki adamla Slavyalla bilen Serbiya urushidan başka meseleler doğruluk paranglaşmaydı. Makalımı yazmaydı. Kılıdgan işleri yok bu bikarçı adamla hazır mı bütün oktini Slavyallarga hizmet kılışkı karıtıp tanshanılarda, muziki keçiliklerde, ziyafetlerde, tebrik nutukları da, ayallarının kiyim keçekleri üstüdeki söhbetlerde, pivhanılarda, küçük restoranlarda, işkılıp hemmeli yerde Slavyallarga hayrıhaklık bildiriş etti. Koznishev, muşu mesele doğrusu da sözlengen ve yazılgan nerslerinin köplerge koşulup ketmekti. O, Slavyalla meselesinin hazır cemiyette kızık nokta bulup kalgallıkını. O ektiki gep sözlerinin tohtavsız yenilinip turuvat kalgallıkını. Nurgun adamının bu iş bilen pekat şöhret ve şahsi menfaat üçünlü şuğulunup kelevat kalgallıkını görüp bilip turuvat attı. Giz jurnallarının başkalarının dikkatini özlerge tartış. Pikirlerini besiş məxtidila, şu əqtiki köptürülgən maqalilərini besi vatqallıqını mı düşünüp duraddi. O yenə qaynam taşqıllıq cəmiyyət dolqulları işçidə ən aldıdı üzüb keti vatqan. Ən yanıraq avazda var kırışı vatqan adəmlərinin qoşuğunu yok kumandalla. Ministerliği yok ministerla. Giz jurnalları yok muhbirla. Ve ezas yok partiye başlıkları işgeldikini mi körüp turvat attı. O yine bu meseledeki nurgun yengil tehliklerini mi, külkülük işlerini mi körüp turvat attı. Şunun bilen bir vakitta cemiyetteki barlık sınıplarını birleştirvatkan ve bağın seri küçüğü vatkan kızgıllıklarını mı körüp turattı ve onu itiraf kılattı. qarindosh slavyonlarning qirg'inchilikka uchrayotganligi ko'pchilikning azobga uchrag'uvchilarga bo'lgan xayrixohliklarini, ularni azoblag'uvchilarga bo'lgan nafratlarini qo'zg'ab turyotdi. Büyük işler üçün küreş kılıvatkan seripla bilen Çernogoluklarının kahramallıkları bütün halk arası da öz kerindaşlarına eğizdili emez, emeliyette mi yardım veriş arzularını oyğıtı vatattı. Kozneşef'ni huşal kılgan yeni bir iş, amıvi pikirinin koz kılıvatkanlıkı idi. Cemiyet özünün hayişini nait inik bildir vatattı. Дәл Кознешев дигәндәк, милләтнең рухи ургышкы башлаган иде. У бу мәсьәлене тадқиқ кылган сыры, бу мәсьәленең дәвр бөлгүш аҗайып зур бер мәсьәле икәнлеген шунча инык күреп йетеп атты. У бүтән вujudы белән бу улуг хәрәкәткә берилеп кеткәч кимә, китапның эшләрен унтып кетти. Şu günlerde o bölekçili aldıraş idi. Hatta kelivatkan xatlarga, taleplerge cevap yandırışkımı vakti yetmeydi. O bütün baharını ve yazının bir kısmını aldıraşçılık işçide ötküzüp, 7. ay kelgende andın yezideki inisinin yenigi barmakçı boldi. O yezigi berip, 2 hafta demilip kelmekçi. Şunun bilen bir vaqtta, yani bütün milletnin en mukaddes cayları bolgan çet yakı yezilada halk royunun yükseli vatqallıqını görüp, şu ruh bilen vücudunu suğurup kelmekçi idi. Bu hıl ruhnun yükseli vatqallıqıga umu paytaxtiki barlıq ahaligi uxşaş çonkur işin etdi. Uzaqdan buyan Levinning uyiga ziyorat qilib kelishga bergan va'dasini amalga oshirolmay kelayotgan Katavasovmi Kozneshev bilan bilmangdi.
1: Shularni kapitalistlarning ezayotganligini bilsang, bizniki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tatib qancha ishlasimo hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelayotdi. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igib olsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra, Şundaq bulup atıdı. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifnin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumnun buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

0: uzatqılı kelgen bir ahsüngek ayal küçük zalıdın çıkıp Kozni şeyh bilen ehvallaştı. Siz mi ulan uzatqılı kelgen okşumam siz? Sordu u Kozni şeftin Fransuz sözlep. Yok gidez hanım. Men üzem ketavat hemen. İnimnin yanına demelip gelişke mağdım. Siz daim bu güzelge adam uzatıp çıkamsız ne mi? Dedi Kozni şef meyqidi külüp kuyup. Uzatmay bulamdı deysiz. Dep cevap verdi Kinez hanım. Bizden bu tereptin 800 adamını uzattık deyişidu. Rast mı? Şundak desem, Malveniski şen mi de? 800 dedin şok. Moskva'dan başka cayladın mangallarını koşkan da mıngdın aşıdı. Dedi Kozni şef. Şu emes mi? Ben dedim go. Dedi Kinez hanım, huşal halda onunla maslaşıp. 1 milyondun uşuk iyanı yığılıptı deydi. Rast mı da? Onun da ne işip gitti, Kinez hanım? Bugün ne mi haberle ba? Türklerini tarmar kılıp etip de deyişi vatıdı o. Şundak, ben o haberini ködüm. Dedi Kozni şef cevap verip. Kişiler Türklerinin uda üç gün öz istikamlarda beçit bop keçişi vatkallıkı toğırsıdaki en yeni haberle üstüde paranlışı vatıdı. Ete hel kılgış can oğu dek. Her az Naayt yakşı bir yigit bayidi. Ormiyagi katın işini ıltamas kısa red kılışıptu. Avarçılık kömey şunun işkilik hat izip begen bosunuz. Ben onu tonu ittim. Graf Lidya hanım manı tonuşturup koygan. Kozni şef askerlikki kırışını ıltamas kılgan u yigitnin ehvalini tepsili sorap bildi. Andın Ali derecelik vagonga çıkıdığalla poiz saklaydıgan zalgı kırıp, xatni yezip Kinez hanımga bədi. Bilemsiz, eldi namı ba, Graf Vroniski mu, muş poizda. Kozni şef, xatni beri vatqanda, Kinez hanım məğrur və mənli külüp qoyup dedi. Men onu bir yakı ketidiken dep anlıgan. Lekin kaçan bana da kallıkını bilmeydim. Muş poizdi mağam diken.
1: Men onu ködüm. Meşede bir kimde sakladı. Obskep uzatıp koysa gerek. Onu kuşun odun başka mı yol kan mı diye deseniz ço?
0: Elbet şundak. Ula paranlaşıp durganda. Kişiler ulanın yallardan ötüp, aşkını terepki karap, meyengişki başlayan idi. Ulamı ulanın kendinden mağdı. O terepte bir töre, kolu da harak romkisi, pidayı askerlerge karap, üllük sözle vatattı.
2: İnsaniyet üçün, kerindaşlarımız üçün hizmet kılaylı.
0: Onun avazı bağansırı küçüyüp getip atattı.
2: Ana Moskova, uluğ işlerimizde silahı muvaffakiyet tileydi. Yaşasın.
0: Onun avazı yığlam sırap çıktı. Toplaşıp durgan kişilerimi onunla ağışıp, yaşasın dep toğlaştı. Del şu çağda, Yeni bir top adam zalgı dökürüşüp kırıp, Kinez hanımını yıktı vetkili tas kaldı.
3: Ah, Kinez hanım, kandak acayip he!
0: Dedi topnun içi de uçtum tut peyda bulup kalgan Oblonski çırayıdın huşal külkü çaknetip.
3: Acayip çıraylık, acayip tesirlik söz dedi. Şundak emes mi? Yaraydı.
4: Sergi Ivanoviç mi büyediken go?
3: Siz mi ulağa ilham verip bir iş keyiz gep kıp koymam siz? Siz digen bu işinin ahli de.
0: O

0: Beşiğa kən sayıvəllik soqna şəpkiki yuvalgan. Apsini koltkudun yöləp gelivatkan Vronskini kolu bilən körüstü. Oblonski Vronskinin yenida nemi toğırdudur kızgın paran kılıp gelivatatdi. Kapakları Türk Vronski Oblonskinin gəplirgi kulaq salmagan dekalette oldu tereptin közünü üzmək giletti. İhtimal Oblonski degen bolsa kerak. Vronski Kenez xanım bilen kozni şef turgan tarafga qarab qoyup, ün çıkmay şapkasını kötürüp koydu. Onun köp dert tartkallıqı ve qir pıraq kalgallıqı bilinip turgan çırayı hak deşidek akırıp ketken idi. Vokzal supsıgı yetip gelgende Vronski apsini gep kılmay aldığı ötküzüp, özümü onun kaynıdın vagonun işçige kırıp getti. Vokzal supsı da Tanrı padişahimizni panaydı saklıgay digen dövlet gemi. Andın yaşsun dep varkıraşkan şuarla yanrap getti. Piday eskerle işçideki kökriki işçige kırıp getken. İgiz boy, tolumu yaş biri, şapkisi bilen bir dəsti gülünü beşi üstü de pulanlıtıp, bölekçili təzim kılıp, egilip keti atattı. Arkadılla işki ofisir bilen, beşiği maylaşıp ketken şapki giyip alğan, koyuk sakallık bir qeri adam mı, vagondun beşini çıkırıp, ulağı salam bədi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge yazgan xatlar kerek.
1: O xatlar bu yedemez.
2: Ben sizge oyun işinizde öyge çakırtıp gelişinizge bulmaydıqallığı toğırlıp gep kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağan. Çünkü...
2: Men ayal kişinin nemi zörür yettin oyun işi bilen körüşüdüqallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlıkını bunu necep bilmeptiken ben.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıktan mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla emde deyip tınla stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
3: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
4: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
5: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
6: Cumhuriyetin qat götürüş için okuyman.
4: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
6: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
4: Yaşlıkımız urğumakta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
5: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
7: Siz aldığınız kılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
4: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişti.
6: Topni 4-cü nömrəyə verdi. Jungo komandası topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi.
8: Urdi, hep belli.
4: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
9: Vurmamıktın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki senle buyumları.
4: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
9: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çoğunkuru yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
4: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
10: Мен бір тамчы су.
11: Мен мо бір тамчы су.
10: Мен сүп-сүзік еріқтін кәлдім.
11: Мен пакы су амбірдін кәлдім.
10: Гүллікті гүлләні соғырымен.
11: Жүмәкні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
10: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
11: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
12: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.
9: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydıqan pəzilət ali janablıq.
4: Ali janablıq turmışqı sınıb kətkən hərkət mizani.
9: Ali janabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali janablardır.
4: Ali janablar yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqalarına yaxşı niyyət bilan muamele qıldığanlar ali janablardır.
9: Ali janablar səmimi, rastçıl buludu. Vədisigə vapa qılalaydığanlar ali janablardır.
4: Ali janablarının nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydığanlar ali janablardır.
9: Ali janablar etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali janablar qatarda turuş, ali janablarga toğrulunuş, kemter ali janablardan buluş, jongoluqlarning royi intilişidir. Men çoğ minge. Vaqtim çıxsıla əsdi saxlığan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əsdi tutalmaydıqan bub qaldım.
13: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyələr bədən əzalarımqa xalqancı buzğunçılıq qılvatıdır.
14: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қалынышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.